0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus

0: tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
9: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
7: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha İyi Bir Sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
8: Hoş geldiniz, ben Aydın.
7: Daha İyi Bir Sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
8: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelin ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
7: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum, kime göre gelişiyorum ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
8: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
7: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
8: Programımıza geçmeden önce bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi, oradan bizi takip edebileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Ve aynı zamanda soru@radyomaranata.com e-posta adresini de sorularınız için kullanabilirsiniz. Belki Hristiyanlık inancıyla ilgili sorular.

0: gibi çağrıları her yerde görüyoruz. Mesela sosyal medyaya baktığımız zaman, sosyal medya platformlarına girdiğimiz zaman nerede olursak olalım bunlara benzer sayısız böyle gelişim çağrılarıyla karşılaşıyoruz. Ve kendimizi durmaksızın geliştirmek sanki neredeyse ahlaki bir zorunluluk haline gelmiş gibi toplumda.
1: Evet, tabii bir yandan da bu çağrılar motive edici de olabiliyor. Hı hı. Ama bir yerden sonra insan şu soruyu sormaya başlıyor. Bu nereye gidiyor? Daha ne kadar gelişmeliyim? Bitmeyen bir liste, tükenmeyen bir beklenti.
0: Evet, ve özellikle son yıllarda bu iş adeta bir endüstriye dönüştü. Yani kişisel gelişim adı altında bir endüstri doğmaya başladı. Bunun üzerine belki çeşitli kitaplar yazılmaya başladı, çeşitli öğretiler oluşmaya başladı. Çok fazla yayınlar yapılmaya başladı. Belki podcastler yayınlanıyor, bir sürü video yayınlanıyor. Bu konuda bir sürü seminer düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor baktığımız zaman. Kendini geliştir sektörü aslında milyar dolarlık bir alan haline geldi sektörel olarak baktığımız zaman da. Ama bu sistem çoğu zaman şunu sorgulatmıyor. Evet, kendimizi geliştirmemiz gerektiği söyleniyor ve bize şu şekilde kendinizi geliştirin diye söylüyorlar ama gelişimin yönü doğru mu acaba?
1: Evet, aslında bu çok iyi bir nokta Aydın. Gelişimin yönü doğru mu? Çünkü gelişmek demek otomatik olarak iyiye gitmek demek değil her zaman. Yanlış yöne hızlı gitmek de mümkün. Bunun için öğrenmek, büyümek, gelişmek gibi kavramları konuşmadan önce ne uğruna diye de sormalıyız kesinlikle.
0: Kesinlikle öyle ve günümüzde insanlık olarak baktığımız zaman biz biraz daha böyle hap bilgi diyorlar ya aslında hap evet. Bilgi. Hani bir yutayım, her şeyi öğreneyim, önüme hazır olarak sunulsun bütün bilgiler, işte çok kısa bir sürede her şeyi öğreneyim. Onu istiyoruz ve emek vermeden bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ve seküler gelişimde çoğu zaman bu bilgiye odaklı aslında. Önümüze bir bilgi sunuyorlar. Diyorlar ki kişisel gelişim budur. Bunu yaparsan, bu şekilde yaşarsan o zaman gelişirsin diye bize sunuyorlar. Ve biz de tamam ne güzel, çok rahat önüme geldi ve o zaman ben bunu kabul ediyorum gibi bir yaklaşıma sahip oluyoruz. Ve bütün bu sistem bizi işte daha çok bilmeye iterken aslında bilge olmaya itmiyor, bilge olmaya yönlendirmiyor. Evet, belki diyorlar ki daha çok bil, bak bu konuda şöyle bir yöntem de var, şöyle bir teknik de var, bu konuda daha çok öğren, daha çok yap gibi bir şey yönlendiriyor bizi. Bilgiye yönlendiriyor ama gerçek bilgelikle bunu yapmıyorlar.
1: Evet, bilgelik önemli. Oysa bilgeliğin kaynağı kutsal kitapta Tanrı olarak tanımlanıyor. Gerçek gelişim sadece zihinsel değil, ruhsal, ahlaki ve karakterle ilgili bir gelişimdir. Peki sorun ne? İlk bakışta bu gelişim isteği kötü bir şey gibi görünmüyor çünkü. Ama tanrısız bir gelişim aslında yönsüz bir yolculuktur her birimiz için. Çünkü asıl amacı eksiktir. Biz sadece bu dünyaya ait değiliz ki. Sonsuzluk için yaratıldık. O halde sadece bu dünya için gelişmek bizi yarım bırakmaz mı?
0: Evet, çok güzel bir ifade kullandın. Tanrısız bir gelişim yönsüz bir yolculuk gibi aslında. Pusulamız olmadan, kılavuzumuz olmadan, günümüzün tabiriyle navigasyonumuz olmadan çıktığımız bir yolculuk gibi olacaktır o zaman. Çünkü eksik kalacaktır, eksik olacaktır, yeterli olmayacaktır bizim için. Bu bizi yarım bırakmaz mı diye sordun. Çok güzel bir ifade. Çünkü gerçekten öyle. Bu dünyada bizim öğrenebileceğimiz şeyler sınırlı. Evet, belki bilgimiz artıyor gerçekten ama bilgeliğimiz tam anlamıyla artıyor mu ya da tam yeterli geliyor mu bizim için? Aslında böyle olmadığını görüyoruz. Her zaman daha üst bir bilgeliğe ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Evet, belki becerilerimiz gelişiyor. Belki teknolojiyle beraber birkaç şeyi öğreniyoruz, gelişiyoruz kendimizi. Ama yine de tüm mesele baktığımız zaman evrenin tümü hakkında bilgi sahibi değiliz hala. Evet, bazı konularda beceriler gelişiyor. Bir noktaya kadar bilgi gelişiyor ama karakter mayalanmıyor tam anlamıyla. Bunu görüyoruz. İrademiz güçleniyor belki bir noktada ama ruhumuz doymamış kalıyor, eksik kalıyor. Bunu görüyoruz. Yani yarım kalıyor gerçekten. Bizi yarım bırakmaz mı diye sordun. Evet, Tanrı olmadan yaptığımız zaman yarım kalıyor bu. Mesela İncil'de bir örnek var. 2. Timoteos 3:7'de ilginç bir ifade kullanılıyor. Şimdi ayeti okumayacağım ama orada bir şekilde her zaman öğrenen ama asla gerçeği tanımayan kişilerden bahsediyor. Çok ilginç bir ifadedir. Yani sürekli öğreniyorlar ama asla gerçeği tanıyamıyorlar. Bir noktada eksik kalıyor hep bu. Çünkü demek ki bir noktada aslında Tanrı'yı devreden çıkartıyoruz orada. Tanrı'yı devreden çıkarttığımız zaman orada evet belki her zaman öğreniyoruz

0: ama bir noktada eksik kalıyoruz. İşte bu tanrısız gelişimin en büyük trajedisi diyebiliriz. Yani insan öğreniyor, öğreniyor ama gerçeği kavrayamıyor. Evet. Çünkü aslında ilginç bir şey söyleyeceğim dinleyicilerimize. Gerçek bir olgudan daha ziyade bir kişidir. Yani gerçek bir kişidir. İlişki kurabileceğimiz bir kişidir.
1: Evet, aslında çok önemli bir şey söyledim. Bunu biraz açar mısın dinleyicilerimiz için?
0: Evet, biz bu gerçek kişi olan, bu gerçekle tanışmadan aslında hayatın anlamını bulamıyoruz. Sen dedin açabilir misin diye. Bu gerçek kimdir o zaman? Bir kişi ise bu kimdir mesela diye sorabiliriz. Açıkça bu bize kendisini yol, gerçek ve yaşam olarak tanıtmış olan İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih diyor ki, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak diyor. Ve aynı zamanda diyor ki, gerçek benim. Yani bizim tanımamız gereken, kavramamız gereken gerçek İsa Mesih'in kendisi ve biz yalnızca İsa Mesih'in kendisiyle hayatın anlamını bulabiliyoruz. Ve Hristiyan inancına göre o zaman gerçek gelişim sadece dışsal değil, içsel ve ruhsal bir amacı taşıdığını bize gösteriyor. Yani ruhsal büyümenin karakterimizin aslında Rabbin karakterine benzemesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Düşüncemizin mesela Mesih'in düşüncesiyle yenilenmesiyle olduğunu, sevgimizin kutsal ruhta pekişmesiyle, derinleşmesiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani demek ki ruhsal ve Tanrı ile beraber olan bir gelişim örneğini biz görüyoruz.
1: Evet Aydın, aslında kutsal kitap her birimizi çok derinden konuşuyor ve kutsal kitapta söylenen, yazılan her ayet aslında çok önemli. Çünkü her biri Tanrı esinlenmesi, aslında biz Tanrı'nın sözlerini duyuyoruz oradan. Ve kutsal kitaba baktığımızda çok güzel bir ayet var bu büyümekle ilgili. 2. Petrus 3.18'de şöyle söylüyor: Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Yani Tanrı'ya yakınlaşmak asıl gelişimdir. Büyümenin merkezi artık ben değilim, o, yani Tanrı'dır. Bunu çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bu çok farklı bir bakış açısı. Seküler sistem bir adım daha ileri git derken kutsal kitap Mesih'te derinleş diyor. Bu önemli bir fark.
0: Evet, yani bahsettiğin gibi senin seküler sistem sen git, sen bir adım ileri git, işte kendi yolunda ilerle derken açıkça kutsal kitap bize bir hedef gösteriyor ve Mesih'i tanımakta ilerle, yani Mesih'le beraber ilerle. Ve tanımanın biz ilişkiyle doğan bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bir kişiyi nasıl tanırım ben? O kişiyle zaman geçirdikçe, onunla ilişki kurdukça, ona zaman ayırdıkça onu tanırım ve onu tanımakta bu sayede ilerlerim aslında. Demek ki seküler gelişimin, yani seküler kişisel gelişimin bize sunduğu sen ilerle, tek başına ilerle görüşünden daha ziyade kutsal kitap bize Mesih'le beraber ilerle, Mesih'i tanı, gerçeğini ortaya koyuyor. Bunu nasıl yapabiliriz elbette? İncil okuduğumuzda, bugün dinleyicilerimiz hiç İncil okumadıysa, orada hayatları boyunca belki ilk defa Mesih'le, gerçek İsa Mesih'le tanışabilirler. Onun sözlerine temas edebilirler. Onun tüm yaşayışını okumuş olabilirler. Ve bununla beraber ona iman ettikleri, onu hayatlarına davet ettikleri zaman, yani Rab ve kurtarıcı olarak hayatlarına kabul ettikleri zaman, onu rehber olarak hayatlarına kabul ettikleri zaman, o zaman gerçekten yaşayan Mesih İsa'yla, ölmüş ama dirilmiş olan Mesih İsa'yla bir ilişkiye kavuşabilirler. Ve onu tanımakta ilerlemek için bir fırsat sunmuş olurlar aslında kendilerine. Yani Tanrı'nın aslında sunmuş olduğu fırsatı kabul etmiş, bunu tutmuş olurlar. Ve Mesih'te derinleşmenin ölçüsünün biz baktığımız zaman dünyanın bize sunduğu o başarı ölçütlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani dünyanın sunduğu üretkenlikle alakalı değil, meyvelerle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani Galatyalılar 5. bölüm 22. ayete baktığımız zaman, İncil'in Galatyalılar mektubu 5.22'de orada ruhun meyvelerinden, ruhun ürünlerinden bahsediyor. Diyor ki mesela sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimden bahsediyor. Ve bunların ruhun ürünü olduğundan, kutsal ruhun ürünü olduğundan bahsediyor. Yani bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman, o zaman Tanrı'nın ruhu o kişide yaşamaya başlıyor. Kutsal ruhu o kişide yaşamaya başlıyor. Ve o kişiyi Mesih'in benzerliğine dönüştürmek için aslında kutsal ruh her gün o kişinin içinde çalışıyor aslında. Dışarıdan değil, içten dışa doğru kişiyi değiştirmeye başlıyor. Ve bu sayede aslında kişi seküler dünyanın sunduğu, seküler gelişimin bize sunduğu o başarı kavramından daha ziyade ruhun meyvelerini vermeye başlıyor. O zaman gelişimin ölçüsü olarak karşımıza ruhun meyveleri çıkıyor ve Rab'de büyümek böyle görünüyor aslında. Ve ruhsal gelişim gerçekten bizim gücümüze dayanarak, yani bizim tek başımıza adım atmamıza dayanarak değil, Mesih'e iman sonucu gelen kutsal ruhu almamızla gelişen, büyüyen bir şey. Ve bu da İsa'da kök salmakla başlayan bir şey. Biz İsa'da büyürüz. O bizim aslında öğretmenimiz ve rehberimizdir. Ve aynı zamanda büyümemiz için hedefimizdir. Doğru yönümüz Mesih'in kendisidir.
1: Evet sevgili dinleyiciler, aslında görüyoruz ki kişisel gelişim, ruhsal gelişim olmadan olmuyor. Tanrı olmadan olmuyor ve bizler aslında bu gerçeği fark ettiğimizde adımlarımıza doğru yönü verebilmek için belki de şu soruyu sorabiliriz kendimize. Bugün gelişmek adına yaptıklarım beni Rab'be yaklaştırıyor mu? Çünkü asıl amaç Rab'be yaklaşmak olmalı. Kişisel gelişim Rab'be yaklaştığımızda, Rab'bi daha derinden tanıdığımızda, onunla kişisel ilişki kurduğumuzda başlıyor aslında.
0: Evet, ve belki bir yere not alabiliriz bugün. Yani gelişim hedeflerimizin merkezinde sadece kendimiz varsa, o zaman orada gerçek büyüme başlamamıştır. O zaman merkeze Tanrı'yı koymalıyım diye bugün not alabiliriz. Yani gelişmek istiyorsam, gerçekten kişisel gelişime sahip olmak istiyorsam, gerçekten kendimin en iyi versiyonu, hani dünyanın deyişiyle söylüyorum, kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorsam yine Mesih'e ihtiyacım var, Tanrı'ya ihtiyacım var, Tanrı'da kendi kimliğimi bulmaya ihtiyacım var. O zaman hedeflerimin merkezine Tanrı'yı koymalıyım diye, İsa Mesih'i koymalıyım diye belki kendimize not alabiliriz.
1: Evet, aslında her gün bir adım ileriye gitmemiz gerekiyor, ilerlememiz gerekiyor. Bu çok güzel ama asıl soru şu olmalı: o adım beni nereye götürüyor? Bugün kendinize lütfen bu soruyu da sorun. Beni nereye götürüyor adımlarım? Beni Tanrı'ya mı götürüyor? Yoksa bir bilinmeze mi? Bir başarısızlığa mı? Çıkmaz bir sokağa mı? Eğer adımlarımız Tanrı'ya götürüyorsa aslında gerçek anlamda kişisel başarıya ulaşacağız. Kişisel gelişime ulaşmış olacağız.
0: Evet, çünkü biz yaratılışta zaten Tanrı'yla beraber olmak için yaratıldık. Tanrı'yla beraberdik, Tanrı'yla birlikteydik. Ve tek başımıza olmak için yaratılmadık aslında. Tanrı'yla sonsuz yaşam içerisinde ölümün olmadığı, hastalıkların, acının olmadığı bir durumdaydık. Adem ve Havva'nın durumu böyleydi. Ama biz özgür irademizi kötüye kullandık, Tanrı'dan uzaklaştık. Tanrı'dan uzaklaştığımız için yaratılış amacımızdan uzaklaştık. Ve yaratılış amacımızdan uzak bir durumda olmamız bizi gerçekten bir boşluğa sürükledi. Yani bütün bu kişisel gelişim arzusunun altında yatan temel boşluk sebep o aslında. Biz içinde dolduramadığımız bir boşluk var, tatmin edemediğimiz bir boşluk var. Bu boşluğun temel sebebi yaratılış amacımızdan uzak olmamız ve doğal olarak biz kendimiz çabalayıp tekrar bu durumu kazanmaya çalıştığımızda orada ne oluyor? Yorgunluk oluyor, aslında bitkinlik oluyor. Ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı bizim zaten kendi çabalarımızla tekrar kurtulamayacağımızı, tekrar kendisine kendi çabalarımızla, iyi işlerimizle, daha iyi olma çabamızla kendisine kavuşamayacağımızı, kendisiyle barışamayacağımızı biliyor. O yüzden bize Mesih İsa'da en büyük lütfu sunuyor. Mesih'in çarmıhını, çarmıhta ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle günahın sonucu olan o ölümü ve bedeli olan, cezası olan ölümü ödemiş oluyor ve bizi kendisiyle barıştırmış oluyor. O zaman gerçek gelişimde İsa Mesih'in lütfu yatıyor. Onun lütfunda büyümek yatıyor. Ve orada yorgunluk yok. Semra, senin bahsettiğin gibi. Amaçsızlık yok, yorgunluk yok. Lütuf var. Mesih'in lütfu var.
1: Evet. Kişisel gelişim aslında toplumumuzda çok popüler bir konu ve hemen hemen herkesin ilgilendiği bir konu. Bizler de aslında bu programda kişisel gelişim üzerinde bol bol konuşacağız. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Lütfen bizde kalın.

0: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, daha iyi bir sen programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Bugün aslında seküler anlamda dünyanın bize sunduğu kişisel gelişim vurgularından, cümlelerinden birisi. Kendini sürekli geliştir ve sen her gün bir adım ileri at konusunu ele almaya çalışıyoruz. Yani sürekli gelişim, sürekli öğrenme çabasını ele almaya çalışıyoruz. Bunun karşısında aslında Tanrı Sözü bize ne söylüyor? Kutsal Kitap bize ne söylüyor? Buna bakmaya çalışıyoruz ve ilk yarıda gördük ki aslında seküler dünya bizi kendi başımıza adım atmaya, kendimizi sürekli geliştirmeye iterken Kutsal Kitap gerçek gelişimin İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerlemekle mümkün olduğunu, aslında İsa'yı tanıyıp İsa'da büyümekle mümkün olduğunu söylüyor. Ve bizim aslında gerçek konusunda gelişirken, gerçek konusunda adım atarken önemli bir kavrama değinmiştik. Gerçeğin bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Yani Mesih'in kendisinin bizzat gerçek olduğundan deneyimleyebileceğimiz, tanıyabileceğimiz ve onu tanımakta ilerleyebileceğimiz bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Ve bu bizzat İsa'nın kendisi olduğundan açıkça bahsetmiştik. Yani dünyanın bize sunduğu gibi hedefsiz ve amaçsız bir gelişimden daha ziyade bizzat İsa'yı tanımakla ilgili olduğunu görmüştük. Ve dünyanın bize sunduğu bu kişisel gelişimin yetersiz kalmasının temel sebebinin de bizim aslında ruhani yönümüzü belki dışarıda bırakması olduğunu görmüştük. Çünkü aslında biz insanoğlu olarak sadece maddesel bir dünyada yaşamıyoruz. Sadece bu dünya için aslında gördüğümüz bu dünya için yaratılmadık. Aynı zamanda ruhsal bir dünya var ve biz aynı zamanda ruhsal varlıklarız. Haliyle sonsuzluk için yaratıldık ve ruhsal boyutumuzu seküler kişisel gelişim reddettiği için bu açıdan yetersiz kaldığını da tekrardan değinmiştik.
1: Evet, aslında ruhsal boyutunu biz dünya içerisinde farklı uygulamalarla belki arttırmaya çalışıyoruz ya da geliştirmeye çalışıyoruz ama Tanrı'nın dışarıda olduğu hiçbir şey bizi ruhsal anlamda geliştirmez. Bu özellikle bunu belirtmek Kesinlikle. İstiyorum ben. Ve ikinci yarıya aslında konumuza tam geçmeden önce de hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için ya da program içerisinde konuşulan konularla ilgili sormak istediğiniz şeyler için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilir, yazabilirsiniz. Evet Aydın, kaldığımız yerden devam edelim. İlk yarıda biraz Rab'den büyümek ve derinleşmek konusundan bahsettik. Sen de zaten ilk yarının özetini biraz olsun geçtin ve orada da bahsettin. Aslında Mesih'te büyümek ne demek? Nasıl büyünür? Ya da bu fiziksel bir durum mudur yoksa başka bir şey midir? Bunu biraz açalım istiyorum ikinci yarıda.
0: Evet, çok güzel bir soru. Mesih'te büyümek, Rab'de büyümek, onu daha iyi tanımakla mümkün olan bir şey ve onun karakterini anlamak, onun karakterinde daha çok gelişmekle ilgili olan bir şey. Yani onun karakterini anlamakla ve o karakteri daha çok yansıtmakla ilgili. Mesih'te büyümek bu anlama geliyor ve bu bir bilgi artışı değil, bir benzerlik artışı aslında. Yani açıkça Kutsal Kitap bize gerçeğin bir kişi olduğundan bahsediyor. Mesih İsa'nın kendisi olduğundan ve Mesih İsa bir insandır, bir kişidir. Tarihsel olarak yaşamıştır, çarmıha gerilmiştir, dirilmiştir, diri bir şekilde göğe alınmıştır ve bugün hala diridir ve adına iman eden herkese Mesih İsa sonsuz yaşamı bahsetmektedir. Bugün halen aslında Tanrı'nın tahtının sağında oturmuş olarak tasvir edilmektedir aslında. Bizzat Tanrı'nın kendisi olarak, yani Tanrı'ya eşit olduğu anlamda. Ayrı bir Tanrı olarak değil ama bizzat Tanrı'nın kendisi olarak Mesih İsa'yı görmekteyiz ve Mesih İsa deneyimleyebileceğimiz, ilişki kurabileceğimiz bir kişi ve biz bu kişiyi tanımakta ilerlediğimiz zaman, aslında onunla daha çok zaman geçirdiğimiz zaman, ona iman ettiğimiz zaman, ona iman edip onun çarmıhına güvendiğimiz zaman onunla kişisel bir ilişkiye sahip oluyoruz. Onunla kişisel bir ilişkiye sahip olduğumuz zaman gündelik hayatta onu daha çok deneyimlemeye başlıyoruz. Mesela çok zor bir durumdayken, belki acı çekerken onun adıyla, İsa'nın adıyla dua ettiğimizde, onun karşısında işte şifa aldığımız bir hastalık varsa, çözülen bir problem varsa, gerçekten günlük yaşam içerisinde onu deneyimlediğimiz böyle zeminler oluşmaya başlıyor. Ve o zaman onu tanımaya başlıyoruz. Aynı şekilde Tanrı'nın bize sunduğu yazılı vahiy aracılığıyla da onu tanıyoruz. Yani İncil'i okuduğumuz zaman, ki dinleyicilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz. İncil'i okuduğumuz zaman İsa'yı orada görüyoruz. İsa'nın tüm yaptıklarını, tüm sözlerini, hepsi İncil'e tabii ki sığmamıştır. Yani İncil'in kendi ifadesiyle onun yaptıklarını yazsaydık aslında hiçbir kitaba sığmaz, dünyaya sığmazdı diyor aslında. Haliyle tüm yaptıkları oraya sığmamış olsa bile orada bize Tanrı'nın karakteri açıkça tanrısal vahiy olarak sunulmuştur. Ve İncil'i okuduğumuzda biz İsa'yı tanımaya başlıyoruz, İsa'nın yaptıklarını görmeye başlıyoruz. Ve o bize aslında ruhsal gelişim, kişisel gelişim konusunda açıkça önümüze sunulan bir kılavuz gibi oluyor, rehber gibi oluyor. Onun tüm yaptıkları aslında yaşam yolunda bir pusula gibi oluyor bizim için.
1: Evet, yani bir insanın büyümesi, olgunlaşması İsa Mesih'te tabii ki öncelikli olarak ona iman etmesiyle başlayacak bir durum. Ve daha sonra büyüme ve gelişme başlıyor. Ama anladığım kadarıyla bu ayet ezberlemeyle değil ya da belli şeyleri yerine getirmekle değil de yaşamında İsa'nın sevgisi, sabrı, alçak gönüllüğü daha fazla görünmesiyle ölçülen bir durum.
0: Kesinlikle öyle. Hani demeye çalıştığım şey burada, evet, biz İncil aracılığıyla İsa'yı tanıyoruz, onu görüyoruz. İncil'i okudukça onun karakterini görüyoruz. Gördüğümüz şey, temas ettiğimiz şey onun karakteri. Ve kutsal yazılar açıkça onun benzerliğine dönüşmemiz gerektiğini söylüyor. Onun benzerliğine dönüştükçe, bunu tabii ki kendi gücümüzle yapmıyoruz yine, Tanrı'nın bize verdiği kutsal ruhun gücüyle bu mümkün oluyor. Mesih'in benzerliğine dönüştükçe, senin bahsettiğin gibi, İsa'nın sevgisi bizde gözükmeye başlıyor. Sabrı bizde gözükmeye başlıyor. Onun gibi alçak gönüllü olmaya başlıyoruz. Onun gibi sevmeye başlıyoruz. Ve onun bu sevgisinde, sabrında, alçak gönüllülüğünde, her türlü erdeminde büyümeye başlıyoruz. Ve bu bizim yaşamımızda görünmeye başlıyor. O zaman gerçek ruhsal gelişim örneği ya da kişisel gelişimin gerçek meyveleri nerede oluyor? İsa'nın meyvelerini daha çok vermeye başladığımız anlarda oluyor. Mesela 1. Petrus mektubundan okuyacak olursak 1. Petrus 2:2'de şöyle söylüyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani nasıl Mesih'in erdemlerinde, yani Mesih'e benzemekte nasıl gelişebiliriz diye sorduğumuzda bu mektup şu gerçeği açığa çıkartıyor bizde. Diyor ki ya aslında bu büyüme yavaş bir süreçtir. Ama istikrarlı olması gereken bir süreçtir. Bakın ayetler ne diyor? Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz diye söylüyor. Aslında bizler gerçekten insanlık olarak Mesih'e iman ettiğimiz zaman bugün yeni doğmuş bebekler gibiyiz ve Tanrı bizi aslında Mesih'le beraber o hilesiz sütü, yani bizzat Tanrı sözünün kendisini bize sunuyor. Biz bu Tanrı sözünde büyüdüğümüz zaman, onu özleyip ona daha çok zaman ayırdığımız zaman, o zaman büyüyoruz ve bu büyüme arzuyla, iştahla ve sürekli beslenmekle oluyor. Bu da aslında sonuç olarak neyi doğuruyor? Tanrı ile daha çok zaman geçirmekle, işte kutsal kitabı okurken daha çok ona zaman ayırmakla, kutsal kitabı okumakla kalmayıp aynı zamanda onun üzerinde düşünmekle, yani nasıl yapabilirim, Mesih'in bu karakterini yaşamımda nasıl uygulayabilirim, hem Mesih'in sunduğu eylemsel örneklere bakmak hem de yaşamımda, çevremde nasıl uygulayabilirim üzerine düşünmekle, hem de günlük gerçekten Tanrı'yla dua ilişkisi içerisinde olmakla gelişen bir süreç.
1: Aslında bir benzetmeyle anlatmak istersek bir ağacın büyümesi gibi diyebiliriz. Yukarı doğru büyür ama aynı zamanda kökleri aşağı iner. Rab'de derinleşmek de böyle bir şey değil mi Aydın?
0: Kesinlikle öyle ve Koloseliler mesela aklıma geldi. İncil'in Koloseliler bölümü. Koloseliler 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde, yani sen çok güzel bir benzetme aktardın. Orada şöyle söylüyor. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin diyor. Koloseliler 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde böyle söylüyor. Aslında senin yaptığın o benzetmede, aktardığın o kök salma benzetmesinde, bir ağacın büyümesi gibi dedin ya. Gerçekten bizim köklerimizin aşağı inmesi, Mesih İsa ile beraber köklenmemiz, temellenmemiz, yani derinleşmemiz gerekiyor. Öyle ki ruhsal anlamda büyüyelim, gelişelim. Bu köklenme olmadan, Mesih'te köklenme olmadan o zaman büyümek mümkün değil.
1: Evet, aslında derinleşmek, köklenmek önemli bir durum. Çünkü görünürde büyük ama köksüz bir ağaç ilk fırtınada devrilir. Aynı şekilde iman yaşamımız da öyle. Rab'le geçirilen zamanla, dua, söz, toplulukla aslında bu sağlamlaşır, hı hı, daha fazla kök salar. Ve bizler de iman yaşamımızda fırtınalarda ya da farklı durumlarda sarsılmaz oluruz.
0: Evet, ve dikkat edersek aslında bu tek başımıza yapmamız gereken bir gelişim de değil. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman kutsal yazılarda Tanrı bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman onu ruhsal bir aileye kazandırıyor. Kimdir bu ruhsal aile? Aslında kilisedir. Kiliseye kazandırıyor ve bir kişiye aslında bina olarak kiliseden bahsetmiyoruz. Mesih'e iman edenler topluluğuna katıldığı zaman, hem belki yerel anlamda bu topluluğa katıldığı zaman, hem de evrensel ruhsal anlamda bu topluluğa katıldığı zaman aslında bir ailenin parçası olmuş oluyor Mesih'e iman ettiği zaman. Ve Tanrı gerçekten yerel kilise aracılığıyla o kişinin katıldığı gerçekten sağlıklı, sağlam bir temel üzerine kurulmuş, sağlam bir öğretide duran o topluluk aracılığıyla, kilise aracılığıyla kişiyi kendisinde büyütüyor. Rab'de büyümeye başlıyor o kişi ve bunu yalnız yapmak zorunda değil. Yani bugün belki kişisel gelişim diye üzerine düşündüğümüz zaman çok gözümüze korkutucu geliyor olabilir. Ya da Rab'de büyümek dediğimiz zaman çok böyle korkunç bir macera gibi gözümüzde büyüyor olabilir. Ama Tanrı bizi yalnız bırakmıyor. Hem kutsal ruhu aracılığıyla, zaten içimizde yaşayan kutsal ruhu aracılığıyla en başında bizi güçlendirmek istiyor. Hem de gerçekten fiziksel olarak onun halkıyla birlikte gözümüzle gördüğümüz kardeşlerimiz aracılığıyla, o halk aracılığıyla, onun sözüyle bizi besleyerek ve kutsal ruhun rehberliğinde bizi geliştirmek istiyor.
1: Evet Aydın, sürekli öğrenim ve gelişim, İsa Mesih'te büyümek ve derinleşmek olduğunu söyledik. Peki bu büyümeyi ne sağlıyor? Eminim dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Yani kendi gücümüzle mi büyüyoruz? Disiplinler mi uyguluyoruz bununla ilgili? Bunu sağlayan şey nedir?
0: Evet, bu çok önemli bir soru. Çünkü büyümemizin kaynağı biz değiliz. Program içerisinde bahsetmeye çalıştığımız gibi bizzat Mesih'in kendisi, İsa Mesih'in kendisi büyümemizin kaynağı. O bizim aslında yaşam ağacımız gibi bir noktada. Ve Yuhanna 15:5'te İsa Mesih'in kendisi konuşuyor. İncil'den okuyorum. İncil'in Yuhanna bölümü 15. bölüm 5. ayette İsa Mesih şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız diye İsa Mesih söylüyor. O zaman demek ki kişisel gelişim bizimle alakalı, yani bizim tek başımıza yapacağımız bir durum değil. Açıkça İsa Mesih ile alakalı. İsa Mesih'i tanımakta, İsa Mesih'te kalmakla, İsa Mesih'e iman etmekte, yani kendi iyi işlerimizde, sevaplarımızda, amellerimizde değil, yalnızca Mesih'e olan imanımızda, onun çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine ve yalnızca ona iman aracılığıyla kurtulduğumuza iman ettiğimizde, onu hayatımızda kabul ettiğimizde ve onu rehber olarak hayatımıza edindiğimizde olan bir şey.
1: Evet, aslında okuduğun ayet her şeyi özetliyor Aydın. Bağlı kalmak, kök salmak, meyve vermek, hepsi Mesih'le ilişkiye bağlı. Dışsal çabayla değil, içsel bağlılıkla olur. Bunu ayette çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü biz aslında ne kadar istesek de kendi çabalarımızla kurtulamıyoruz zaten. O asli günah, Adem ve Havva'dan gelen o asli günah aslında tüm insanlığa sirayet etti. Ve bugün kutsal yazıların ifade ettiği gibi herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve aslında hepimizin Tanrı ile tekrar barışıp yaratılış amacımıza geri dönebilmesi için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'i tanımaya, Mesih'le o ilişkiye kavuşmamıza ihtiyacımız var. Ve senin bahsettiğin gibi bu ona bağlı kalmakla, onda kök salmakta, onda meyve vermekte, onunla ilişki içerisinde olmakla aslında mümkün. Çünkü evet, hani sorabilirler dinleyicilerimiz, ya İsa ile nasıl ilişki kurmuş olabiliriz ki, sanki o öldü gitti gibi düşünüyor olabilirler, ama hayır, aslında kutsal yazılar açıkça söylüyor ki İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi Tanrı'nın kurtarış tasarısının en önemli parçasıdır, zirve noktasıdır, nihai noktasıdır. İsa diridir ve diri İsa ile biz bugün ilişki kurabiliriz, onu tanıyabiliriz, onu yaşamımıza davet edebiliriz ve onun yaşamımızı nasıl değiştirdiğini deneyimleyebiliriz ve tüm bunları basit bir duayla yapabiliriz. Belki bu hafta şunu düşünebiliriz. Yani ruhsal hayatım düzenli bir şekilde besleniyor mu? Belki dinleyicilerimiz hiç İncil'i okumadılar henüz, ama belki aralarında İncil'i okuyanlar var. Belki Mesih'e hayatını vermiş olanlar var. Tanrı'nın sözünü okumaya çalışıyorum, İncil'i okumaya çalışıyorum, kutsal kitabı okumaya çalışıyorum ama o sözler beni şekillendiriyor mu diye bugün, bu hafta bunu düşünmek için kendimize sorabiliriz.
1: Evet, aslında şu soruyu sorarak da belki farkındalığımızı arttırabiliriz. Ben şu an sadece bilgi mi biriktiriyorum, yoksa Rabbe olan güvenim ve sevgim de büyüyor mu?
0: Evet, çünkü ruhsal gelişim, bugün bize dünyanın öğrettiği gibi sürekli gelişim, ne kadarla değil, neyle ve kiminle sorularını da içeriyor.
1: Bu büyümek tek seferlik bir olay değil, değil mi Aydın?
0: Hı hı.
1: Tıpkı seküler gelişimde sürekli çaba olduğu gibi Rab'de büyümek de sürekli bir süreçtir ve çaba gerektirir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Seküler gelişimle farkı ne? Yani bu noktada belki ona değinmek gerekiyor. Sen dedin evet, ikisinde de sürekli bir çaba var. Evet, sürekli bir çaba olabilir ama seküler gelişimde insanı yücelttiğini görüyoruz. Bizi yüceltiyor seküler gelişim ve sadece bizim gücümüze odaklanıyor. Ama ruhsal büyüme Tanrı'yla beraber ve Tanrı'yı yüceltmek için olduğunu görüyoruz.
1: Peki nasıl derinleşeceğiz?
0: Evet, daha belki pratik anlamda bunu nasıl yapabiliriz? Asıl en önemli soru bu aslında. Tanrı'da büyüyebilmek için öncelikle bizim Mesih İsa'yı tanımamız gerekiyor. Ona iman etmemiz gerekiyor. Çünkü Mesih İsa bizzat Tanrı'nın ağzından çıkan o sözün, kelamın beden alıp aramıza gelmiş halidir. Ve aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştıran o kurtarıcıdır. Mesih İsa'nın kendisi o kurtarıcıdır. Mesih'tir. Yani Mesih İsa, o yüzden diyoruz zaten. Öncelikle Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Tanrı'yı tanıyabilmemiz için Mesih'i tanımamız gerekiyor. Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İlk adım olarak aslında bunu atıyoruz. Yani günahkar olduğumuzu kabul ediyoruz. Bugün Tanrı'dan uzak olduğumuzu kabul ediyoruz. Ve kendi iyi işlerimizle, sevaplarımızla, amellerimizle kurtulamayacağımızı kabul ediyoruz. Mesih'e iman ediyoruz. Ve ondan sonra aslında doğru yola girmiş oluyoruz. Doğru kişisel gelişim yoluna girmiş oluyoruz. Kişisel gelişim derken aslında dünyasal anlamda bir örnek vermeye çalışıyorum. Tanrı'nın bizi ulaştırdığı o sonsuz yaşam yoluna girmiş oluyoruz. Ve ondan sonra Tanrı'nın sözüyle her gün beslendiğimizde, yani Tanrı'nın sözünden kastım ne? Bugün yazılı olarak bize ulaştırdığı kutsal kitabın, halk arasında Tevrat, Zebur olarak bilinen eski ayetle İncil'in bütününü aslında okuduğumuzda, her gün ondan bir bölüm okuyarak, Tanrı'nın sözüne temas ederek, Tanrı bana ne söylüyor diye Tanrı'ya bir fırsat verdiğimizde, dua ile yürek bağımızı Tanrı ile canlı tuttuğumuzda, yani aslında kutsal kitabı okuduğumuz zaman Tanrı bize konuşuyor, dua ettiğimiz zaman biz Tanrı'ya konuşuyoruz ve bu sayede aslında pratiksel olarak Tanrı ile ilişkimizi her gün geliştirebiliyoruz, pratik bir boyuta çevirebiliyoruz. Kutsal Ruh'un isteğine, yönlendirişine boyun eğdiğimizde, yani bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman Tanrı'nın ruhunu, Kutsal Ruh'u alıyor ve Kutsal Ruh'u aldığında Kutsal Ruh o kişiye Mesih'in sözlerini hatırlatıyor ve Tanrı'nın isteği doğrultusunda o kişiyi yönlendiriyor. Yani sürekli bizimle olan, içimizde yaşayan bizzat Tanrı'nın kendisi olmuş oluyor. Bizzat Tanrı'nın kendisi bizi Kutsal Ruh'uyla yönlendiriyor. Onun yönlendirişine boyun eğdiğimizde, gerçekten onun bizi yönlendirdiğinden eminsek, o yönlendirişe boyun eğdiğimizde, kilise topluluğuna katıldığımızda, kilise topluluğuyla iç içe olduğumuzda, birlikte olduğumuzda ve orada hizmet ettiğimizde açıkça Tanrı'da büyümek için büyük bir fırsat bize sunulmuş oluyor.
1: Evet, yani sevgili dinleyicilerimiz, bizi bilgi değil bağ geliştiriyor. Rabbe olan bağ güçlendikçe karakterimiz, seçimlerimiz, bakış açımız da değiştiğini görüyoruz.
0: Evet, yani seküler gelişim ben nasıl daha iyi olurum'a odaklanıyor. Ruhsal gelişimde Rab, senin istediğin gibi nasıl olabilirim? Yani kim olmalıyım sorusunu Rab'de aradığımızda başlıyor.
1: Evet, programımızın sonuna yaklaşırken aslında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki ayetlere de baktık. Seküler açıdan da duruma bakmaya çalıştık. Ve şu açık ve net ki her gün öğrenmek, gelişmek önemli. Ama asıl büyüme Mesih'te kök saldığımızda başlıyor. Tanrı olmadan gelişim bir makyajdır. Tanrı ile gelişim ise bir yeniden doğuştur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve Rab'de büyümek, senin de bahsettiğin gibi, sadece bilgiyle olan bir şey değil, itaatle, sadakatle ve Kutsal Ruh'un rehberliğiyle olan bir şey.
1: Evet, aslında program içerisinde bir ayet okumuştuk. 2. Petrus 3:18. Programımızın sonuna yaklaştık ve bu yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum unutmayalım diye. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Çünkü orada gerçek güç, gerçek gelişim, gerçek yaşam var. Programımızın sonuna geldik ve aslında sizi bu ayetle baş başa bırakmak istiyorum. Düşünmeniz için, Mesih'e adım atmanız için, belki elinizde bir İncil yoksa, bir kutsal kitap yoksa alıp okumanız için aslında sizi teşvik etmek istiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Kendi yaşamımıza baktığımız zaman mesela hepimizin hikayesi bir şekilde kutsal kitaba temas etmekle, bugün Tanrı'nın o yazılı vahyini okumamızla başladı. Kutsal kitabı okumamızla başladı. Ve bunu edinebilmek için, yani tabii ki ücretsiz olarak biz bugün İncil'i edinebiliriz örneğin. Nasıl edinebiliriz? Bir yakınınızdaki bir yerel bir protestan kiliseye gidebilirsiniz ve oraya gittiğinizde hem ücretsiz İncil edinebilirsiniz, bu konuda sizi teşvik etmek isterim, hem de gerçekten bugün üzerinde düşünmeye çalıştık ya, Tanrı bizi ruhsal gelişim konusunda yalnız bırakmıyor. Aynı zamanda bizi Mesih'e iman etmeye karar verdiğimiz zaman ruhsal bir aileye kazandırıyor ve o ruhsal aile içerisinde bizi yönlendiriyor, kullanıyor, büyütüyor, hizmet etme fırsatları bize sunuyor. Ve orada bir kiliseye katıldığınız zaman o kilisede hem sorularınızı sorabilirsiniz, hem öğrenebilirsiniz, hem de gerçekten Mesih'te büyümek için bir fırsat olmuş olabilir. Bu konuda da sizi teşvik etmek istiyoruz. Eğer yakınınızda bir protestan kilise yoksa, yakınınızda bir bulunduğunuz bölgede bir kilise yoksa aslında bizlere de ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşmanız için soru@radyomaranata.com e-posta adresine mail atmanız yeterli. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ya da nasıl ücretsiz İncil edinebilirim diye düşünüyorsanız o konuda da sizi yönlendiririz seve seve. Bulunduğunuz bölgeye hem gönderilmesi adına hem de nereden ulaşabileceğiniz konusunda sizi sevinçle yönlendirmek isteriz bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediniz programımızın sonuna kadar. Daha iyi bir sen programıyla karşınızdaydık ve bu program serisi boyunca gerçekten dünyasal kişisel gelişim öğretilerinin yanı sıra Tanrı'nın bize ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu bölümde de onu yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Semra, ağzına sağlık. Esenlikler diliyoruz herkese de.
1: Esenlik olsun tüm dinleyicilerimize.
0: Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

Sevgili Radyo Manata dinleyenleri, efendim sizlere selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Bugün bu sohbetimizde sizlerle paylaşmak istediğim şey, aslında sizlere bir soru sorarak başlayacağız. Bugün bir kavram, bir soru, çok sık sorduğumuz bir soru üzerine düşüneceğiz. Ve diyorum ki bugün, hiç keşke dediniz mi hayatınızda? Hayatınızda hiç keşke dediniz mi? Ha, herhalde demedim diyen çok büyük bir yalancıdır değil mi? Çok büyük yalan söylüyordur. Yani hiçbir insan yoktur ki bugün keşkesi olmasın. Hatta yüzlerce keşkesi olmasın. Bugün hayatta keşkelerimiz üzerine konuşalım. Keşkelerimiz üzerine düşünelim. Çünkü şu soruları soracağız. Şu soruların üzerine derinlemesine düşüneceğiz biraz. Çünkü dünya öylesine hızlı akıyor ki bazen bazı yaptıklarımız hakkında ya bazı dünyasal bazı kavramlar hakkında düşünemiyoruz yeterince. Derinlemesine sorgulayamıyoruz ya da. Bugün şu soruları soracağız mesela. Keşkelerimiz var ya bizim keşkelerimiz. Onlar ne kadar keşke aslında? Onlar ne kadar gerçekten keşke? Çünkü öyle ya. Yani dün mesela keşke olarak gördüğümüz şeyler, keşke diye iç çektiğimiz şeyler, keşke şunu yapmasaydım, keşke şunu yapsaydım dediğimiz keşkelerimiz bugün çok anlamlı değil birçoğumuz için. Hatta geri dönüp baktığımızda gülüyoruz onlara belki de. Birçok zaman gülüyoruz. Çünkü bugün için hiçbir anlam taşımıyor o günkü keşkelerimiz. Mesela şunu da soracağız. Bizim hayattaki en büyük keşkemiz nedir? Aslında bu sorunun cevabını arayacağız. İnsanlığın en büyük keşkesi nedir? Ben Deniz İmanuel Kilisesi pastörlüğün pastör Cem Ercin. Bugün sizlerle bu konu üzerine konuşmak istiyorum değerli kardeşler. Şu soruyu duyar gibi oluyorum. Yani iyi de pastör, yani keşkelerin de sınıflandırılması mı var? Yani hayıflandığımız şeylerin de sınıflandırıyor muyuz içerimizde? Evet ama öyle yani. Niye? Mesela hani şimdi İstanbul'da yaşayan birisi olarak, tıkalı trafikte çoğu zaman muhatap olan birisi olarak. Yani keşke sahilden gitseydim de E5'ten gitmeseydim. Bir keşke değil mi? Keşke. Keşke o adamla evlenseydim ya da keşke o adamla hiç evlenmeseydim de bir keşke. Ya da keşke İngilizceyi öğrenseydim. Keşke yatırımımı oraya değil de başka biri yapsaydım çok daha fazla para kazanırdım veya zarar etmezdim, iflas etmezdim. Bunların hepsi keşke ama bunların hepsini aynı iç yanıklığıyla söylemiyoruz. Aynı iç yanıklığıyla dillendirmiyoruz bunların hepsini. Ama bugünün sorusu şu. Bugün şu soruyu sormak istiyoruz. En büyük keşkeniz nedir bu hayatta? Bu hayatta sizin en büyük keşkeniz nedir? Ya da acizane bugün benim paylaşacağım insanlığın en büyük keşkesi nedir? En büyük hayıflanması nedir? En büyük pişmanlığı nedir? Çünkü bizim için, bugün sizlerle paylaşan bu vaiz için en önemli şey insanlığın keşkesi, insanlığın pişmanlığı.

hikayemiz var. O hikayede büyük, kocaman bir keşke var. İnsanlığın büyük bir keşkesi var. Bugün o adama kulak vereceğiz ve ondan sonra bu hikaye nezdinde kendi keşkemizi düşüneceğiz. İnsanlığın keşkesini düşüneceğiz. Zengin bir adam vardı. Böyle başlıyor hikaye. Mor ince keten giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında da yoksul bir adam bu zenginin kapısının önünde bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. "Ey babamız İbrahim, acı bana," diye seslendi. "Lazar'ı gönder de parmağımın ucuna suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içerisinde ızdırap çekiyorum." İbrahim, "Oğlum," dedi, "yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne bundan ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir." Zengin adam şöyle dedi. "Öyleyse baba, sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim daha var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ızdırap içlerine düşmesinler." İbrahim, onlarda Musa ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler," dedi. Zengin adam, "Hayır İbrahim baba, dinlemezler," dedi. "Ancak ölüler arasından biri çıkıp gelirse onu dinlerler ve tövbe ederler." İbrahim ona, "Eğer Musa ile peygamberler dinlemezlerse ölüler arasından gelen birini hiç dinlemezler. Asla ikna olmazlar," dedi. Bizler bu dünyada keşke demememiz gereken o kadar çok keşkeler üretiyoruz ki. Keşke demememiz gereken, hayıflanmamamız gereken şeyler için o kadar çok hayıflanıyoruz ki geri dönüp bakıp. Yani içinde yaşadığımız bir dünya ve bu dünya o kadar çok etkiliyor ki bizi ve o kadar çok keşkeler koyuyor ki önümüze. O kadar çok keşkelerimiz var ki bu dünyanın gidişatı yüzünden, dünyanın etkilemesi yüzünden. Çünkü dünya bizi böyle etkiliyor. İnanın bana, bu keşkelerimizin %99'u boş. Boş. O kadar boş ki bu boş keşkelerden dünyanın önümüze koyduğu, dünyanın dayattığı, dünya mantalitesinin dayattığı iç çekişlerimizden, boş keşkelerimizden, hayıflanmalarımızdan gerçek olan keşkeyi, tek keşkeyi atlıyor insanoğlu. En büyük hayıflanmayı ıska geçiyor insanoğlu. Hikayedeki bu adama baktığımız zaman iman babası İbrahim var burada. İbrahim'i görüyoruz. İbrahim peygamberi görüyoruz. Zengin bir adamı görüyoruz ama zenginlikle fakirlikle olan bir olay değil bu paylaşacağım. Yani adam zengin olduğu için gitmedi aslında. Adam zengin olduğu için cehenneme gitmedi ya da kötü kaybedenler arasında olmuyor şu anda. Ama adam gerçek imanı kaçırdığı için, gerçek keşkeyi kaçırdığı için orada. Adam en önemli keşkeyi ya da en önemli olayı ıska geçtiği için, dünyanın en önemli olayını ıska geçtiği için orada. Ve şimdi kardeşlerinin kaygısını çekiyor. Çünkü biliyor ki kardeşleri de aynı dünyasal yoğunluk içerisinde aynı keşkelerin peşine koşmuş. Çünkü dünya onun kardeşlerine de hayatta olan, şu anda hayatta olan onun kardeşlerinin önüne de aynı keşkeleri koyacak. Hayatınızda hiç keşke dediniz mi? Hiç hayıflanmalarımız oldu mu? Hiç keşkelerimiz oldu mu? Dünyada bir tane keşke var. İster zengin olun, ister fakir. İster güzel olun, ister çirkin. İster yaşlı olun, ister genç. Bir tane keşke var. Bu dünyada gözümüzü kapadığımızda nerede açacağımızın kaygısı. Dünyada çekilmesi gereken bir tane kaygı var. Bir tane kaygı var. Başka bir kaygı yok. O bu dünyanın kaygısı değil. Ama bu dünyaya gözümüzü kapadığımızda nerede gözümüzü açacağımızın kaygısı. Nerede olacağımızın kaygısı. Her insanın
Ama her insanın

sorması gereken soru bu. Bir gün bu dünya bitecek. Bir gün ben bu dünyaya gözümü kapatacağım ama ondan sonra ne olacak? Çünkü geçiyor bu dünya. Zengin de olsan geçiyor, fakir de olsan geçiyor. Ne bileyim, atletik de olsan geçiyor, tembel de olsan geçiyor. Yavaş da olsan geçiyor, hızlı da olsan geçiyor. Güzel de olsan geçiyor, çirkin de olsan geçiyor. Rabbimiz İsa Mesih, ben bir Hristiyanım ve Hristiyan inancını müjdeliyorum. Ve inandığım öğretiye göre konuşuyorum değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih dünyanın en büyük keşkesini ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldi. Dünyanın en büyük keşkesini ortadan kaldırmak için. Çünkü insanoğlunun en büyük keşkesi atamız Adem'den bize miras kalan keşkeydi. Adem'in keşkesiydi. Neydi o keşke? Tanrı'dan kopuştu. Neydi o keşke? Cennetten kovulmaydı o keşke. Cennetten ayrılmaydı o keşke. Tanrı'ya sırt çevirmeydi o keşke. Tanrı'ya biz sırt çevirdik. Atamız sırt çevirdi. Ve şimdi biz buradayız ama biz buraya ait değiliz değerli kardeşler. Biz bu günah dünyasına ait değiliz. Asla ait değiliz. Burada mutlu olamayız. Burada tatmin olamayız çünkü biz burası için yaratılmadık. Çünkü biz mutlu olmak için yaratıldık. Tanrı bizi tamamıyla bereketlemek için, mutlu olmamız için, sevinç duymamız için yarattı. Ama bizler günah dünyasındayız ve günah dünyasında tek ürettiğimiz şeyler var, şey var, kocaman kocaman keşkeler, kocaman kocaman hayıflanmalar. Çünkü bu günah dünyası bize bunu öğretiyor. Evet, Rab İsa Mesih, Rabbimiz İsa Mesih, imkansızı, insan için imkansızı gerçekleştirmek için bu dünyaya geldi. Çünkü bizim Tanrı ile aramızda derin bir ayrılık duvarı vardı, çok kalın bir ayrılık duvarı. Asla aşamayacağımız ayrılık duvarı. Tıpkı bu adamın aşıp da İbrahim babanın, iman babası İbrahim'in yanına gidememesi gibi. Ve büyük kocaman keşkeler olması gibi. Ama işte Tanrı. İnandığımıza göre, Hristiyan inancına göre, eğer bu doğruysa, eğer bu gerçekse, burada dünyanın en büyük bereketi var kardeşler. En büyük bereket. Tanrı, o Tanrı, hiçbir zorunlu olmadığı halde, hiçbir mecburiyeti olmadığı halde, sırf insanı sevdiği için, insanın tahayyül edemeyeceği derecede insanı sevdiği için ve insanın o derin keşkesini kaldırmak için bu dünyaya geldi. Her şeyini bırakıp bu dünyaya geldi. Her şeyden vazgeçip bu dünyaya geldi. Kendi yarattığı halk tarafından, kendi yarattığı insan tarafından aşağılanmaya razı oldu. İnsanın keşkesini ortadan kaldırmak için çok ağır bir bedel ödedi Tanrı. Bir Tanrı'nın ödeyebileceği en ağır bedel ödedi. En ağır bedel ödendi. O Tanrı bu dünyaya geldi değerli kardeşler. Size bir müjdem var. O Tanrı bu dünyaya geldi. O Tanrı bu dünyaya geldi ve çarmıha çıktı. Ve çarmıhtaki ölüme razı geldi. İnsanlar onun çarmıha geldiler. Ve o Tanrı bugün şunu söylüyor. Her kim ki o çarmıhtakinin ben olduğuma ve bu ölümün, bu akan kanın sizin en büyük keşkenizi ortadan kaldırmak için gerçekleştiğini iman ediyorsa, işte artık onun hiçbir keşkesi yoktur. Bugün size müjdem var kardeşler. Bugün size müjdem şu, artık hiçbir keşkeniz yok. Çünkü hiçbir keşkemiz yok. Bakın, bu dünya, bırakıp gideceğimiz bu dünyayla ilgili zaten bir keşkemiz olamazdı. Mantıksızdı bu. Bu dünyayı bırakıp gideceğiz, bu dünyayla ilgili niye keşkelerimiz olsun ki ya? Şu olamadık, bu olamadık diye niye keşkelerimiz olsun ki? Bırakıp gideceğiz. Yaşayacağımız bir yıllar belli. 80 yıl, bir evvel 90 yıl. Hadi işte tıp falan gelişti, 100 yıl. Daha var mı ötesi? Yok. Ne diye bu dünyayla ilgili keşkeler biriktirelim ki? Bırakıp gideceğimiz yerle ilgili. Ama en büyük keşke, bizi bekleyen en büyük keşkeyi Rab ortadan kaldırdı. Tanrı sizden bir tek beklentisi var. Büyük berekete giden, o büyük berekete giden, keşkenin adının dahi adılmadığı o cennete, büyük berekete giden bir tek yol var ve Rab o yolu açtı. Ve Tanrı'nın beklentisi odur ki onun o açtığı yola iman etmenizdir. Bakın, cennettekilerin hiçbir keşkesi yok. Onlar keşkenin anlamını bile unuttular. Hayıflanma nedir bilmiyorlar. Çünkü niye? Çünkü zaten keşke kelimesi cennete dahil bir kavram değil. Cehennemden çıkan bir kavramdır. Keşke kelimesi dünyevi bir kavramdır.
dünyanın ürettiği bir kavramdır. Dünyanın ortaya koyduğu bir kavramdır. Keşke günahlı, tatminsiz bir yüreğin sonucudur. Günahsız, günahlı ve tatminsiz bir yüreğin yarasından ortaya çıkan bir şeydir. Böyle yüreğin ancak keşkeler olur. Bakın, hatalarımız olur bu dünyada. Hatalarımız olacaktır. Ama döndüğümüz zaman Rab o hatalarımızı iyiye çevirir. Rab o hatalarımızdan dolayı bizi sürekli teskin eder, eğitir. Hatalarımız bizi büyütüyor çoğu zaman. Pişmanlıklarımız bizi büyütüyor. Genç adamlar yaşlıların yanına giderler. Niye? Onların o keşkelerinden faydalanmak için. Ta ki kendileri aynı keşkeleri hissetmesinler diye. Dolayısıyla evet, o keşkeler bizi büyütüyor. Ama sevgili kardeş, bugün sana acizane bu vaizin teşviği şudur. Doktor olamadıysan, futbolcu olamadıysan, iyi bir futbolcu olamadıysan, ne bileyim çok güzel bir evin olmadıysa, evlenemediysen belki, çocukların olmadıysa, bir aile kuramadıysan belki. Bunlar bugün sana büyük keşkeler gibi görünebilir. Ama inan bana, bir tek keşke var bu dünyada. Bir tek keşke var. Cenneti pas geçme. Cenneti atlama. Cennette olamama. Rabbin yanında olamama. O mükemmel hayatı, o bereketli hayatı yaşayamama. O sevinç dolu hayatı yaşayamama. Tanrı'nın bizim için öngördüğü o harika yaşamı, harika birlikteliği, günahın olmadığı, kıskançlığın olmadığı harika birlikteliği yaşayamama. Ben 18 yıl önce ilk defa kiliseye gittiğimde bu vaazı dinlemiştim. Ve o vaiz, o pastör bu vaazı şöyle bitirmişti. 18 yıl önce yüreğimde kalmış. Demişti ki, çarmıhtakinin Tanrı olduğuna ve senin keşkeden, seni keşkelerinden kurtarmak için buna katlandığına, bu acılara, bu aşağılanmaya katlandığına iman ediyorsan, Tanrı'nın bu büyük işine iman ediyorsan, Tanrı bütün keşkelerini sevince, bütün keşkelerini ne iyi ki'ye, iyi ki'ye dönüştürecektir. Değerli kardeş, bugün sana bir müjdem var. Artık keşke yok hayatında. Artık hayatında keşke olmayabilir. Tek ihtiyacın ruh gözlerini açmak ve Tanrı'nın yaptığı bu büyük işi görmek ve iman etmek. Seni seven, senin mutluluğun için kendini adamış bir Tanrı var. Senin mutlu olman için, seni bereketlemek için her şeyi yapmaya hazır bir Tanrı var. Ve bizim hayıflanmalarımızla o Tanrı uyuşmuyor. Çok ciddi bir çelişki var. Bir tarafta bizi bereketlemeye çalışan, bütün hayıflanmalarımızı ortadan kaldırmaya çalışan, bütün korkularımızı ortadan kaldırmaya çalışan bir Tanrı, öbür tarafta bizim kocaman keşkelerimiz. Zaman, ruh gözlerimizi açma zamandır. Zaman, dünyaya farklı gözlerle bakmanın zamanıdır. Değerli kardeş, sana bir müjdem var. Artık keşke yok. Artık keşkelerin olmayacak. Değerli Radyo Maraton dinleyenleri, Rabbimiz İsa Mesih'ten, ben İmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin, Rabbimiz İsa Mesih'ten size, hepinize lütuf ve esenlik olsun. Rab hepinizi bereketlesin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanlar
4: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
4: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
4: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
4: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor.
5: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
6: Hoş bulduk.
5: Evet sevgili dinleyiciler, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Yuhanna 14:6-7'de söylediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum pastörüm. Her insanın hayatında bir anlam arayışı var, gerçek arayışı var, gerçeğe ulaşma arzusu da var. İncil'de İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim diyerek aslında gerçeğin kendisi olduğundan bahsediyor. Bu anlamda İsa Mesih'in kendisini gerçeğin kendisi olarak söylemesi neyi ifade ediyor?
1: İsa Mesih kendisinin Tanrı'ya giden yol olduğunu söylüyor. Hemen öncesinde ölümü ve dirilişiyle ilgili konuşuyor. Kendisinin onlara yer hazırlayacağından söz ediyor. Yani havarilerine, öğrencilerine. Şöyle diyor. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde, yani Tanrı'nın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Öğrencileri ne demek istediğini tam anlayamadılar. Bu nedenle Thomas soruyor. Thomas, ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. O zaman İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam olduğunu söyledi. Yol, İsa Mesih'e iman etmekle sonsuz yaşama gider. Gerçek Tanrı'nın kendisidir. Ve eğer bir kişi İsa Mesih'i izliyorsa, onun ardından gidiyorsa sonsuz yaşama gidiyor. Yani iman ediyorsa, gerçekse kutsal kitapta Tanrı'nın kendisidir.
5: Evet. O zaman diyebiliriz ki İsa Mesih aslında kurtuluşa giden yol anlamında burada daha çok bahsediyor.
1: Evet.
5: Evet. Tabii ki dünya üzerinde birçok inanç var. Her inancın da kendisinin doğru olduğunu söylüyor. Bu durumda gerçeği nasıl bileceğiz? Çünkü her inanç bir şekilde doğru yaptığını ve Tanrı'ya gittiğini ya da cennete gittiğinden de bahsediyor. O zaman nasıl bileceğiz gerçeği?
1: Eğer bu düşünce doğru olsaydı, bütün insanların esenlik içinde olması gerekirdi. Önce kendi aralarında diye düşünüyorum. Ama bu farklı fikirlere baktığımızda, yani işte özellikle bir tanrı inancını kabul eden fikirlere baktığımızda insanlar birbirleriyle geçinemiyorlar. Yani birbirlerini öldürüyorlar. Hı hı. Yani bütün yol tanrıya gidiyorsa, böyle bir birlik varsa neden bu dünyada barış içinde değiliz? Esenlik içinde değiliz sorusunu sormamız lazım. İnsanlar tarafından yani söylenen sözlerden birisi de

0: hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu Tanrı bize gösterir mi? Ya da niye Tanrı bunu açık bir şekilde aslında anlamamızı sağlamıyor? Ya da neden bu kadar çok inanç var?
1: Yani bu insanın fikirlerinden oluyor diye anlıyorum. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra ne oldu? İnsanlar kendi fikirlerini uygulamaya başladılar. Aslında o Tanrı gibi olma isteğinin arkasındaki neden insanın kendi isteklerini yerine getirmesi, kendi fikirlerini uygulaması anlamına geliyor. Ve bu da gerçekten insanları kopartıyor. Yani gerçek dediğimiz olgudan birbirini kopartıyor. Yine gerçek eğer bütün insanlardaki aynı olsaydı birbirini neden çürütmeye çalışıyor? Yani o gerçeğe inanan insanlar.
0: Yani her inanç gerçekten Tanrı'dan geliyor olsa o zaman bir tutarlılık mı olurdu?
1: Tabii öyle olması lazım. Yani ama bakıyoruz tam tersine birbirini çürütmeye çalışıyor. Yani o zaman demek ki aynı olmuyor. Yani biz de gerçekçi bir şekilde bakarsak buna. Ve İsa Mesih'in söylediği yol gerçek yaşam benim demesindeki sözün ardında yatan neden budur. Yani kendisinin gerçek olduğunu anlatıyor. Ama aynı zamanda bunu söylerken onun yaptığı işler de kendisine, uluhiyetine tanıklık ediyor.
0: Evet, yani kurtuluş için aslında o gerçeği bilmek açısından İsa'yı bilmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki hiç İsa Mesih'i duymayan insanlar var bazı yerlerde kurtuluş için İsa Mesih'e iman gerekliyse. Bu durumda İsa Mesih'i duymayan insanlara ne olacak?
1: Romalılara mektup 2. bölüm 14-16 ayette şöyle yazıyor. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları da buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Şimdi burada birkaç kavrama baktığımızda belki daha iyi anlayabiliriz. Yani bir tanesi yasa. Musa peygamber döneminde verilmiş bir yasa var ve insanlar bu yasaya baktıklarında günahlı olduklarını anlıyorlardı. Yani bu yasa toplumumuzda 10 emir olarak biliniyor. Ve bu 10 emirde özetleniyor aslında diyebiliriz. Ama sayısı çok daha fazladır. Bu 10 emirde ne diyor? Putlara tapmayacaksın diyor. Nedir? O zaman insanlar buna baktığı zaman putlara tapmaması gerektiğini düşünüyor. Ya da öldürmeyeceksin diyor. Anne babanın sözünü dinleyeceksin diyor. İşte şabat gününü yani dinlenme gününü tutacaksın diyor. O zaman insanlara ne yapacağını gösteriyor yasa. Ama aynı zamanda bu yasanın yüreklerinde yazılı olduğunu da söylüyor.
0: Neden yazılı? Biraz açabiliriz belki. Yürekte yazılması ne demek aslında tam olarak?
1: İşte yürekte yazılması yaratılışta insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için nedir? İç varlığında vicdan dediğimiz o önemli yerde insan iyi ve doğru olanı yapmak, Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yla yaşamak üzere tasarlandı. Ama ondan koptuktan sonra artık bunu yerine getiremez duruma geldi. Yani yazılı bir yasa olmasaydı bile bütün insanların yüreklerinde Tanrı'yla birlikte olmak ve onun istemlerine göre yaşama isteği var. Ve bu Tanrı'nın benzeyişindeki sözünü eğer biraz açarsak şudur. İnsan bilinç olarak, duygu olarak, irade olarak ve ahlaki olarak Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Ve bu benzeyişteki nitelikle bu niteliklerin hepsi aslında insanın iç varlığında var ve vicdanları da buna tanıklık ediyor. Yani yasa olmasa bile. Ama Musa peygamber döneminde yasa neden yazılı olarak verildi? İnsanlar Tanrı'yı tanımıyorlar. Gittikçe Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Yani tarihin her döneminde Tanrı'yı tanıyan ona bağlı insanlar oldu. Örneğin İbrahim peygamber gibi. Ama burada Tanrı artık onlara daha kalıcı bir şekilde göstermek istiyor. O yazılı yasayı hatırlatmak istiyor diye görüyoruz. Ve ilerleyen zamanda zaten bunu İbranilere mektupta da söylüyor. Yani yasa kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize yazılı.

0: yani diyor.
1: O zaman biz adam öldürmenin aslında içsel olarak iyi bir şey olmadığını yüreklerimizde yazılı yasadan dolayı biliyoruz. Yani
0: tabii,
1: hissetmiyoruz.
0: Yani bir kişi ne kadar korkunç katil olursa olsun, yani ne yaparsa yapsın, ne kadar düşkün olursa olsun, iç varlığında bunun kötü ya da günah olduğunu biliyor. Ancak bunu örtüyor, bastırıyor. Diyelim ki işte bir kişi hırsızlık yapıyor, diyor ki işte onu çok zengindi de ondan aldım diyor. Ama adaleti sağlamak hırsızın görevi değil tabii ki. Yani hırsızın görevi değil. Ama ne yapıyor? Bunu bastırıyor. Ama iç varlığında hırsızlığın suç olduğunu biliyor. İşte Tanrı bu bizim, Tanrı bunu bizim içimize, yüreğimize yazdı. Yani vicdanımıza yazdı. Bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Nasıl bilgisayarda bir yazılım var ve bu yazılım aracılığıyla çalışıyor, kullanıyoruz. Ve bu onun işte hard diskinde duruyor. İşte vicdan dediğimiz yerde biraz böyle. Tanrı yaratılışta bizim yüreğimize yasayı yazdı. Biz bunu ne kadar inkar edersek edelim, kaçmak istersek kaçalım, Tanrı'nın gerçeğinden kaçamayız.
1: Evet, o zaman İsa Mesih'i duymasalar bile aslında yüreklerindeki bu yasadan dolayı eğer yapmıyorlarsa yine de bir yargı bekliyor onları diyebilir miyiz? Yani buna göre bir yargılanacaklar.
0: Evet, ona göre yargılanacaklar. Yani bir kişi diyelim yalan söylüyor ama yalan söylüyorsa tabii ki vicdanı buna tanıklık ediyor. Yani kendisi bunun yalan olduğunu biliyor.
1: O zaman buna göre yargılanacak diyebiliriz. Evet, güzel sohbetimiz gerçekten, ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün üzerinde konuştuğumuz konu İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim sözleri. İlk bölümde de aslında bunu biraz konuştuk. Evet pastörüm, sormak istiyorum ben size. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Kutsal kitap aslında bu noktada tutarlı mı? Çünkü Tanrı en başından beri aslında bu vaat uyarınca mı ilerliyor ve biz İsa Mesih'in aslında bu yol olduğunu, bu gerçek olduğunu, yaşam olduğunu nasıl anlıyoruz?
1: Yani kutsal kitap başından sonuna kadar tutarlı bir kitaptır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani yaratılış bir ayetinde. Ve son bölümünde kutsal kitabın vahiyin 22-20-21 ayetlerinde de bunlara tanıklık eden evet tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun diye bitiyor. Şimdi bu ayetlerden yani yaratılış 1-1'den vahiy 22. bölümün son ayetlerine kadar gittiğimizde kutsal kitapta bir kurtuluş gerçeği vardır. Kutsal kitaptan kurtuluş gerçeğini çıkardığınız zaman kutsal kitap kutsal kitap olmaktan çıkıyor. Ve bu kurtuluş da Mesih'e bağlanmıştır. Yani eski antlaşma Tevrat bölümlerinde Mesih gelecek ve insanları kurtaracak anlayışı var.
0: Bir kurtarıcı bekliyorlar.
1: Evet, onu bekliyorlar ve bunu tutarlı bir şekilde anlatıyor. Ve bir tutarsızlık yok. Birçok olay anlatıyor ama bunların hep bağlandığı nokta, bu hikayeyi bağlayan nokta insan günahlıdır. Ve kurtuluşu için kurtarıcıya ihtiyacı var. Mesih gelecek ve geldi. Günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi ve tekrar gelecek. Yani bütün kutsal kitabın hikayesi budur. Yazılanları aralara böyle serpiştirip doldurabiliriz.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki aslında bütün kutsal kitap İsa Mesih'i müjdeliyor bize ve İsa Mesih'ten bahsediyor.
1: Evet, İsa da onun için diyor zaten kendisi. İşte yol, gerçek ve yaşam benim dediği zaman anlatmak istediği budur. Ve bunu İsa Mesih'in kendi ağzından verdiği bir tanıklık olması da çok çok önemli. Yani peygamberler İsa Mesih'i bildirdi. Yani onun yol ve gerçek yaşam olacağını ama İsa bunu kendisi söylüyor. Evet bu benim diyor.
0: Yani. Evet, tabii ki İsa Mesih toplumumuzda peygamber olarak kabul edilen biri. Onu diğer peygamberlerden ayıran özellik nedir? Yani İsa Mesih'i tabii ki Rab ve kurtarıcı olarak bakıyor Hristiyanlar ve toplumda da peygamber olarak görülüyor. O zaman onu bu peygamberlerden ayıran özellik nedir Rab ve kurtarıcı olarak görebilmemiz açısından?
1: Yani İsa Mesih öncelikle Tanrı'nın sözüdür. Yani kelamdır, kelimedir. Ve bu nedenle diğer peygamberlerden ayrılıyor. Diğer peygamberler dediğim zaman Tevrat bölümündeki peygamberleri anlatıyorum. Yani Tevrat bölümündeki peygamberlere Tanrı'nın sözü geldi ve Tanrı'nın sözünü ilettiler. Peygamber budur zaten. Tanrı'nın sözü vahiy olarak geliyor ve Tanrı'nın sözünü iletiyorlar. Ama İsa Mesih de İsa Mesih'in kendisi Tanrı'nın sözü olduğu için kelam bütün doluluğuyla onda vardı. Yani tam bir insan bedeni vardı ama kelam bütün doluluğuyla onunla birlikte olduğu için onu bu durum diğer peygamberlerden ayırt ediyor. Ve Yuhanna kitabının başında şunu yazıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani hep var olan bir söz. Yani kelam ya da bazı kişilerin daha iyi anlayacağı şekilde kelam hep vardı, yaratılmadı. Yaratılmamış bir şey Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın
0: evet,
1: yaratıcısı
0: Tanrı
1: yok. Sadece Tanrı'dır. Mantıksal olarak bu böyledir. Ve vahyin bütün doluluğu İsa Mesih'te olduğu için biz ona uluhiyet veriyoruz. Yine ikinci ayette şöyle devam ediyor. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani kendisi yaşamdı. İsa Mesih'in kendisi, yaşamın kendisiydi. ve insana yaratılışta yaşam veren Tanrı'nın kendisiydi. Hı hı. Ve yol, yaşam ve gerçek benim dediğinde, benim dediğinde İsa Mesih ne yapıyor? Yaşamın kendisinden geldiğini söylüyor. Hı hı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. 14. ayette şöyle devam ediyor. Söz, yani kelam, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Söz, yani kelam, öncesiz ve sonsuz kısacası. Hı hı. Ve aynı zamanda yaptığı işler İsa Mesih'in tanrılığına tanıklık ediyor. Yani kendisine gelen her hastayı iyileştirdi. Hı hı. İncil'de iyileştiremediği hiçbir hastalık yoktur diyor.
0: Evet.
1: Yani o zaman buradan anlıyoruz ki bütün hastalıklar üzerinde onun egemenliği vardı, egemendi. Hı hı. Aynı zamanda günahları bağışladı.
0: Evet, hani, çok hadi, önemli gerçekten. Evet. Çünkü Tanrı sadece günahları bağışlayabilir.
1: Evet, hadi hastaları iyileştirebilir. Belki hı hı. bunu bir şekilde açıklamaya çalışabilir insanlar mucizeyle. Ama günahları bağışladı deme yetkisine sahipti. Hı hı. Ölüleri diritti. Hatta İncil'de Lazar örneği var. Yani öleli 4 gün olmuştu. O gitti, onu diritti. Demek ki hı hı. İsa bunları yapabilecek kudrete sahipti ve bunu ancak Tanrı yapabilir.
0: Evet, o zaman İsa Mesih yol ve yaşam olması ne demek? Aslında biraz bahsettiniz çünkü dediniz ki yaşamı bize veren Tanrı'nın kendisidir. O zaman İsa Mesih yani bir beden alarak bu dünyaya geldi. Bize nasıl yaşam veriyor şu an? Nasıl bir bizim için nasıl bir yol? Biraz belki bundan bahsetmek lazım.
1: Yani bize nasıl yaşam veriyor? Biz ona iman ediyoruz. Yani hı hı. bunun sözlerine güveniyoruz. İncil'de yazılan sözlere güveniyoruz. İsa Mesih bizim günahımızın yargısını kaldırmak için öldü. Eğer buna iman ediyorsak o zaman ne oluyor? Biz İsa Mesih'in öğrencisi oluyoruz. İşte söylediği gibi gidin bütün ulusları öğrencilerim hı hı. olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin diye hı hı. verdiği son buyrukta da bunu anlatıyor. Yani bir öğrenci olmak demek, iman etmek demek. Yani hı hı. İsa'yı izlemek demek. Ve biz İsa Mesih'in öğrencileri olarak, onu izleyenler olarak onun ardından gidiyoruz. Hı hı. Ve tabii ki aynı zamanda bu gerçeğe bizi bağlayan önemli konu ölümün yenilmesidir. Yani insan iç varlığında ölümü kabul etmek istemez. Amacı acizdir ne yazık ki. Ve İsa Mesih bunu kaldırdı. Kendi hayatında bunu kaldırdı öncelikle. Hı hı. Yani ölümden bir diriliş olduğunu bize gösterdi. Yine Matta İncil'in sonlarında o çarmıhta bütün insanlığın günahlarını üstlendiğinde tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya doğru ikiye yırtıldı. Ve aynı zamanda o anda bazı ölüler dirildi yazıyor. Hı hı. Yani demek ki ölümden bir diriliş İsa Mesih aracılığıyla geliyor. Bu kendi içinde oluyor. Yine ilerleyen zamanda elçiler ölülerin dirilişine tanıklık ettiler. Yani insanların ölümden dirileceğini söylediler. Hı hı. O zaman biz bu gerçeklere bakarak anlıyoruz ki İsa Mesih yol ve yaşamdır. Eğer yaşam varsa ölüm olmaması lazım. Eğer ölüm sürekliyse o zaman yaşam yoktur. İsa Mesih'in anlatmak istediği bu.
0: Evet, o zaman biz İsa Mesih'e imanla aslında ölümden yaşama geçiyoruz bu iman sayesinde.
1: Evet ve ikinci gelişinde ya da ölürsek bugün göksel bedenlerimize kavuşacağız.
0: Evet, tabii ki en benim için etkileyici olan İncil'i ilk okuduğumda şuydu. Daha şimdiden bu dünyadayken bu gerçekleşiyor. Yani öldükten sonrasını beklemek gerekmiyor Tanrı ile birlikte olmak için ya da yaşama geçmek için. Tabii ki ikinci gelişinde tam olarak biz kurtulmuş olacağız ama daha şimdiden iman ettiğimizde bu dünyada yaşarken bile aslında o yaşamın kaynağından beslenmiş oluyoruz ve onunla birlikte, onun sevgisiyle birlikte o yaşamı yaşıyoruz.
1: Benim iman tanıklığım da öyle. Hı hı. İman etmemde 3 tane önemli konu var. Yani iman ettim. Önce deist oldum. Hı hı. Ben de tanrısız bir kişiydim. Ama ondan sonra İncil'deki İsa'yı izlemeye karar verdiğimde 3 konu etkilemişti. Birisi Tanrı sevgidir ve bu sevgi İsa Mesih'te açıklanıyor. Bizi ölümden yaşama geçiriyor. Hı hı. İkincisi İsa Mesih kurtarıcıdır. Yine bizi ölümden kurtarıp sonsuz yaşama geçiriyor ve bugün başlıyor sizin söylediğiniz gibi. Ve şöyle düşündüm, eğer bugün başlıyorsa ben öldükten sonra bazı kişilerin benim için bir şey yapması gerekmiyor. Dua etmesi ya da okuma yapması gerekmiyor. Ben iman etmişsem İsa Mesih'e olan imanla şimdi kurtuluyorum ve şimdi kurtulduğuma göre de yaşadığım süre içerisinde de bunu görürüm herhalde, anlarım herhalde. Yani evet, pratik olarak öyle düşündüm. Bu ikinci konuydu, iman etmemde önemli.
0: Evet, tabii ki o Tanrı ile o ilişkiyi sağlamak aslında bizi ruhsal olarak güçlendiren, besleyen bir durum. Ve bunu daha şimdiden yaşamak gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: Yani bunu öldükten sonrasını beklemek değil de daha şimdiden bunu yaşamak gerçekten çok çarpıcı ve güzel bir duygu. Tabii ki şu soruyu soranlar da belki olacaktır. Gerçek nesnel bir şey midir sizce?
1: Tabii felsefede bu konuda çok farklı fikirler var. Ama anladığım kadarıyla gerçek nesnel olması lazım. Elle tutulur, gözle görülür olması lazım diye düşünüyorum. Hatta Yuhanna, 1. Yuhanna mektubunda elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz kişiyi ilan ediyoruz diye anlatıyor. Bizim kurtuluşumuz olsun diye. Eğer nesnel değilse gerçek, sadece fikirlerdeyse her şey çok anlamsız olacak diye düşünüyorum. Ve gerçeği bilmek ve gerçeği kabul etmek çok önemli. Yani bu konuşmanın başında da Tanrı'nın gerçek olduğunu, kutsal kitapta gerçek olduğunu anlıyoruz ve İsa Mesih de bu gerçeğe tanıklık ediyor. O zaman biz bu gerçeği gördük, okuduğu yani yazılan tanıklıklara baktığımızda biz de gördük. Yani anlatılanlara iman ederek biz de bugün kabul ediyoruz. Ve aynı zamanda şu da var, yani gerçek sadece fikirlerde oluyorsa, nesnel olmuyorsa çok anlamlı olmuyor. Ve aslında bu da bir aldatmaca, çünkü gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Yani şeytan insanı düşünemez duruma getirmek istiyor ve bu nedenle de gerçekle oynuyor. Ve kişi gerçekten koptuğu zaman farklı şekillerde, yani bağlılıklarla olabilir, putperestlikle olabilir, tutkularla olabilir. Sonuçta o zaman gerçeği gerçekten uzaklaşıyor. Ve biz bu nedenle gerçeğe sahip çıkmalıyız. Yani gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz kutsal kitaba bakmalı ve bunu iyi anlamalıyız.
0: Evet. Peki şeytan gerçeği çarpıtıyor dediniz. O nasıl oluyor tam olarak?
1: Yani insanları işte başlangıçtan beri aldatıyor. Yine yaratılıştaki örneğe sık sık dönüyoruz. İşte Tanrı gibi olacaksınız dedi ama öyle olmadı. Yani bunun gibi. Ya da benlikle ilgili konular da anlatıyor. İsa Mesih'e sordukları zaman en büyük buyruk hangisi? İşte Tanrın olan Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin dediği zaman bunların tersi olanlar bizi gerçekten uzaklaştırıyor. Yüreğimizi kapatabiliriz. Can dediğimizde istekler öne çıkmış olabilir. Benlik konuları olabilir. Ve hırs olabilir. Yani hatta size gerçekle ilgili şöyle bir örnek de vereyim. Bundan yani birkaç yıl öncesinde dünyanın düz olduğu teorisi çok dolaşıyordu. Bugünlerde eskisi kadar etkilemiyor. Hatta birkaç kişiyle de öyle karşılaştım. İnsanlar buna inanıyor. Yani inanıyor ve bunu ispatlamaya da çalışıyor. Hani bana çok garip geldi. Yani gerçekten bir insanın bugünkü ortamda buna nasıl inanabileceğini bilemedim. Ama bir körlük oluyor demek ki. İnsan gerçeği kaybetmek isterse kaybedebiliyor.
0: Evet. Yani aslında birçok insan bence bu soruyu soruyordur kendine. Çok fazla inanç sistemi var. Çok fazla din var. Ve bazen de içinde bulunduğumuz toplumda yani doğuyoruz ve onu öğreniyoruz ve onu yaşıyoruz aslında. Bazen sorguluyoruz, bazen sorgulamadan yaşamımıza devam ediyoruz. Ama İsa Mesih tek gerçek olduğunu söylüyor. Yani tek bir gerçek var bu dünya üzerinde. Ama bir sürü de inanç var ve herkes o inandığı inanç içerisinde gerçek olduğunu düşünüyor. O zaman gerçekten bir insan bu arada kalmışlık içerisindeyse nasıl bu tek gerçeği bulabilir? Nasıl İsa Mesih'i bulabilir ya da İsa Mesih'in tek gerçek olduğunu anlayabilir?
1: Yani İsa Mesih dağdaki vaazında dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur diyor. Yani bu dünyayla ilgili olan sözlerdir. Ve insan olarak biz daha çok gördüğümüze bakarak yaşamaya eğilimli oluyoruz. Ama sadece gördüğümüze bakıyorsak bunların kalıcı olmadığını da görüyoruz. Ama İsa Mesih bir sonsuz yaşamdan söz ediyor. Sonsuzluktan söz ediyor. Ve insan mantığı da aynı zamanda mantık alanına gördüğü, algıladığı şeylerle değerlendirebilir. Yani mantığı böyle çalışıyor. Ve sonsuz yaşamı çıkartırsa sadece bu dünyaya bağlı kalmış oluyor. Ve İsa Mesih devam ediyor. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Evet, bu dünyada bazı zorluklar olabilir diyor. Ama sonsuzda tabii yaşam var. Sonsuzlukta Tanrı ile birlikte olmak var. Sonsuza kadar Tanrı ile birlikte olmak var. Ve işte bu yaşam bol yaşam oluyor aslında. Ama bu dünyadaki yaşam biraz zor olabilir bazen.
0: Evet. O zaman bir insan, yani Tanrı bir şekilde gerçeği görmesini sağlayabilir mi bir insana?
1: Tabii ki sağlayabilir. Yani eğer bir kişi Tanrı'yı bütün yüreğiyle arıyorsa, yani bütün yüreğiyle arıyorsa sağlayabilir. Yasanın tekrarında şunu yazıyor. Ama Tanrınız Rabbi arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız onu bulacaksınız. Yani İsa Mesih bunu en büyükte biraz farklı bir şekilde ifade etti. Yani yüreğimizle, bütün varlığımızla onu aramalıyız. Yani bütün canımızla dediğinde isteklerimizden vazgeçerek aradığımızda onu bulacağız. Ve İsa Mesih dar kapıdan girin dediğinde biraz anlatmak istediği de bunlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir toparlamak gerekirse İsa Mesih'i aslında kurtuluşa götüren tek yol ve bizim kurtuluşumuz için geçer, yani tek gerçek olduğunu ve aslında bize sadece ona iman ettiğimizde yaşam bulabileceğimizi, cennette olabileceğimizden aslında bütün program boyunca bahsettik. Son olarak ne söylemek istersiniz bu ayet üzerinden düşündüğümüzde, insanlar bu ayeti okuduğunda kendileri için ne düşünmeli ya da ne yapmalı?
1: Kutsal kitap, yani Tevrat, Zebur ve İncil gerçeğe tanıklık eder. Ve bu gerçeğe tanıklıkta İsa Mesih insanlara kurtuluşu sağlayan, yani ölümü yenmesini sağlayan tek kişidir. Ve yapılacak olan şey sizin de söylediğiniz gibi onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek ve günahlarına karşılık çarmıhta öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman etmek, güvenmek gerekir.
0: Ve böylece biz aslında ölümden yaşama geçmiş oluyoruz İsa Mesih aracılığıyla diyebiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim size İsmail Bey. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
10: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Markos 13. Bölüm.
1: Sonun belirtileri. İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, "Öğretmenim," dedi, "şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak." İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular: "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara anlatmaya başladı. "Sakın kimse sizi saptırmasın," dedi. "Birçokları, ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Kutsal Ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay halini. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab, seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size, "İşte Mesih burada," ya da "İşte şurada," derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum. Mesih'in görkemli gelişi. Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra, güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek. Göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bilinmeyen gün ve saat. O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: Markos 14. Bölüm.
1: İsa'nın ölümü yaklaşıyor. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine, ''Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi.'' diyerek kadını azarlamaya başladılar. ''Kadını rahat bırakın.'' dedi İsa. ''Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.'' Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, ''Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?'' diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. ''Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle

Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, "Beni demek istemedin ya?" diye sormaya başladılar. İsa onlara, "12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır," dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve "Alın, bu benim bedenimdir," diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım," dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde yenisini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine, "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz," dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin." Ama Petrus üsteleyerek, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Getsemani bahçesinde. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım," dedi. "Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simon," dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi." İsa tutuklanıyor. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün," diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. "Rabbi," diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu, kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: "Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım," dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin?
Nedir bunların sana karşı

ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, Yüce olanın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak, artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfrü işittiniz, buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Hadi peygamberliğini göster diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, ''Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin.'' dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, ''Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum.'' dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, ''Bu adam onlardan biri.'' demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, ''Gerçekten onlardansın, sen de Celileli'sin.'' dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, ''Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine, ''Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar,

Radyo Manata dinleyicileri, sizlere esenlik olsun. Benim adım Murat, Beşiktaş Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Bugün size Yeremya bölümünden paylaşmak istiyorum. Yeremya 7. bölüm 1 ile 11. ayetler. İlk önce dilerseniz bölümü okuyalım. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Rabbin tapınağının kapısında durup şu sözleri duyur. De ki, Rabbin sözünü dinleyin ey Rab'be tapınmak için bu kapılardan giren Yahuda halkı. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı buradadır gibi aldatıcı sözlere güvenmeyin. Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır, yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez, burada suçsuz kanı akıtmaz, sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezsiniz, burada sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. Ne var ki sizler işe yaramaz, aldatıcı sözlere güveniyorsunuz. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant etmek, bağla buhur yakmak, tanımadığınız başka ilahların ardınca gitmek, bütün bu iğrençlikleri yapmak için mi bana ait olan tapınağa gelip önümde duruyor, güvenlikteyiz diyorsunuz. Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı diyor Rab. Sevgili dinleyiciler, okuduğum bu bölümde dinlediğiniz gibi Yahuda halkı Rab'be tapınan, işte bayramlarda tapınağa gelip Rab'be tapınan, yakmalık sunular getiren, adaklar getiren, Rab'bi sayar bir halk gibi görünüyorlar. Ama bunların hepsi aslında görünüşteydi. Görünüşte dinlarlardı. Görünüşte Tanrı'ya saygılıydı. Affedersiniz, saygılıydılar. Görünüşte ibadet hayatları önemliydi. Ve görünüşte insanlar birbirine ne kadar dindar olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Ama bölümden okuduğumuz gibi Rab o şekilde görmüyordu. Rab'bin gözünde Rab'den uzak insanlardı. Rab onlar için Yeşaya bölümünde şöyle bir tanımlama kullandı. Bu halk bana yaklaşıp ağızları ve dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Yine Yeni Antlaşma'da Titus bölümünde Rab bütün insanlar için şöyle bir tanımlama kullanıyor. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Öyle oldukları halde aslında bunlar, bu kişiler kendilerini kandırıyorlardı. Tanrı'yı kandırmaları mümkün değildi. Çünkü Tanrı 11. ayette şöyle söylüyor. Ama ben görüyorum neler yaptığınızı. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant içmek, bağla buğru yakmak için ve tanımadığınız başka ilahların peşinden gitmek için benim tapınağıma geliyorsunuz. Rab onların tüm yaptıklarını görüyorlardı. Tabii özellikle günümüzde duyduğumuz bir terim var. Basında çok yer alıyor. Algı operasyonu veya manipülasyon. Algı operasyonu ne demek? İnsanların aslında kendisini olduğundan farklı gibi farklı göstermek. İnsanların kendilerini nasıl görmelerini istiyorlarsa öyle göstermek. Yahudalıların yaptığı da bunun gibi bir şeydi. Aslında kendileri Tanrı'dan çok uzaklardı ama kendilerini Tanrı sayar, dindar insanlar gibi göstermeye çalışıyorlardı. Sevgili dinleyicim, sevgili kardeşler, özellikle biz imanlılar, bizler o Yahudalılar gibi olmayalım. Aslında onlar başka tanrıların yollarından gittiler. Gerçek Tanrı'nın yolundan gitmediler. Başka tanrıların, dünyanın yollarından etkilendiler. Ve görünüşte dinlarlardı. Gerçek Tanrı'yı tanımak istemediler. Gerçek Tanrı'dan uzak kaldılar. Ama bizler imanlılar, İsa Mesih imanlıları, bizler gerçek Tanrı'yı tanıyan insanlarız. Ve lütfen bizler görünüşte değil ama gerçekte Tanrı'yı sevenler olalım. Bu Yahudiler gibi manipülasyon yapmayalım. İsa Mesih Matta 22. bölüm 30. ayette şöyle söylüyor. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Rabbi seven nasıl birisidir? Yine Yuhanna 14. bölüm 21. ayette
Rab bize şöyle bildiriyor. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Yani Rab'bi tanımamız gerekiyor ama bu yeterli değil ve onun buyruklarını da yerine getirmemiz gerekiyor. İşte o zaman Rab'bi gerçekten seven kişiler oluyoruz. Yahudalılar Rab'bi tanıdıklarını söylüyorlardı, Rab'bi sevdiklerini söylüyorlardı. Ama Tanrı'nın karakterine aykırı ne varsa, ne iğrençlik varsa, ne günah varsa hepsini yapıyorlardı. Biz öyle kişiler olmayın. Bugün dünyamıza baktığımızda dindar olduğunu söyleyen, Tanrı'ya inandığını söyleyen birçok yollar var, birçok insanlar var. Ama baktığımızda gerçekten Rabbin karakterine uzak ne varsa yaptıklarını görüyoruz. Kardeşler biz dünyadan etkilenen değil, dünyayı etkilenen kişiler olmalıyız. Çünkü Rabb'i tanıyoruz. Rabbin karakteri her şeyin üzerindedir. O yücedir, o kutsaldır, o doğrudur, adildir, merhametlidir, sevecendir. Dolayısıyla ondan almalıyız, ondan öğrenmeliyiz. Romalılar 12. bölüm 2. ayette dediği gibi bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yani bizler bu dünyadan değil ama Rab'den almalıyız. Tanrı'dan almalıyız. Tanrı'dan öğrenmeliyiz. Öyle ki gerçek Tanrı'yı yansıtalım bu dünyada. Çünkü biz ışık olmaya çağrıldık. Bu dünyaya tuz olmaya çağrıldık. Bize baktıklarında gerçekten Rab'bin karakterini, değerlerini görsünler. Bunu nasıl yapabiliriz? Tanrı'nın değerleriyle nasıl dolu olabiliriz? Kardeşler, bunun için Tanrı'nın sözüne itaat etmemiz gerekir. Çünkü

İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Evet, Rab kendi sözünün dinlenilmesine çok önem veriyor. Ona kurban sunmaktan daha çok onun sözüne itaat edilmesini istiyor. Gerçekten biz de öyle kişiler olalım kardeşler. Yine Hoşea 6. bölüm 6. ayette Rab şöyle söylüyor. Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim. Evet, Rab kendisini tanımamızı istiyor. Onun karakterini, kişiliğini tanımamızı istiyor. Sadece tanımakla değil, ama ondan öğrenip, ondan alıp yaşamlarımıza geçirmemizi istiyor. Ona itaat etmemizi istiyor. Çünkü yine antlaşmada Yakup bölümünde bu konuyla ilgili bize ciddi bir uyarı var. Yakup 1. bölüm 22. ayette şöyle söylüyor. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Kardeşler, eğer biz sözün uygulayıcıları olmazsak kendimizi aldatmış oluruz. Bu Yahudalılar gibi kendimizi aldatmış oluruz. Manipülasyon yapmış oluruz. Ama Rabbin gözünde değerli kişiler olmayız. Rab kendisine itaat edilmesini istiyor. İtaat etmeyen yaşam aslında Tanrı'yı reddeden yaşamdır. Tanrı'yı reddedeni Tanrı da reddedecektir. Çünkü Tanrı kendi karakterine aykırı olan şeylerden rahatsız olur. Kötülüklerden rahatsız olur. Kötülüğü hoş gören Tanrı gerçek Tanrı değildir. Gerçek Tanrı iyilikten, kutsallıktan, doğruluktan, adillikten, merhametten, sevgiden hoşlanır. İtaat bizim için, imanlılar için bir tapınma biçimi olmalıdır. Tüm hayatımızı kapsamalıdır. Sadece pazar günleri değil ama haftanın 7 günü, 24 saatini kapsamalıdır. Bizim yaşamımız, itaatkar yaşamımız, Rabbe sunduğumuz bir tapınma şeklinde olmalıdır. Bir güzel, hoş koku, güzel bir sunu olmalıdır. Yine okuduğumuz bölümde gördüğümüz gibi Yahudalılar tapınağı haydut inine çevirdiler. Aslında yine antlaşmada Matta 21. bölümde İsa Mesih de bu cümleyi kullanıyor, benzer bir cümleyi kullanıyor. 12. ayette şöyle söylüyor. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sepalarını devirdi. Onlara şöyle dedi. Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Kardeşler, sevgili dinleyiciler, haydut ini haydutların suç işledikten sonra sığındıkları yerdir. Haydutlar için güvenli bir yerdir. Haydutlar orada rahat şekilde kalırlar, uyurlar, talan ettikleri malları saklarlar, ganimetleri saklarlar ve bir sonraki talan için, bir sonraki hırsızlık için, bir sonraki suç için plan yaparlar. Maalesef Yahudiler de Tanrı'nın tapınağına böyle davrandılar. Her türlü günahları işlediler, her türlü suçları işlediler. Tanrı'nın karakterine aykırı varsa ne, her şeyi yaptılar ve sonra Tanrı'nın tapınağına gelip orada Tanrı'ya tapındılar. Bunu kendileri için güvence gördüler. Tanrı'nın önünde oldukları için, Tanrı'ya tapındıkları için bunun Tanrı'nın hoşuna gideceğini diye düşündüler. Tanrı'nın tapınağını tılsım gibi gördüler. Tanrı tapınağı nedeniyle Tanrı'nın onları koruyacağını söylediler. Bu yüzden istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşündüler. Ve sonra çıktılar tapınaktan, tapındıktan sonra gidip her zamanki gibi günahlı yaşamlarına döndüler. Tanrı'nın karakterine aykırı neler varsa yapmaya devam ettiler. Hiçbir şey onların hayatlarında değişmedi. Kardeşler, ama bizler böyle olmayalım. Onların yaptığı yanlışlardan ders alalım. Bizler Mesih inanlıları olarak Mesih'i, Mesih'in yolunu, kiliseyi tılsım haline getirmeyelim. Haydut ini haline getirmeyelim. Gerçekten Mesih bizi o kadar çok sevdi ki bizi günahtan kurtarmak için, günah boyunduruğundan kurtarmak için beden alıp dünyamıza geldi. Ve çarmıhta bizim için kendini feda etti. Bizim suçlarımızı, günahlarımızı kendi üzerine aldı. Tüm gazabın bedelini ödedi ve bizi akladı. Biz artık günahın boyunduruğunda değiliz.

biz artık aklandık, sonsuz yaşama kavuştuk. Bunu Mesih bunu neden yaptı? Bizi sevdiği için yaptı. Gerçekten kendi huzuruna almak istediği için yaptı. Biliyoruz ki biz ölsek de yaşayacağız. Rabbin huzurunda olacağız bir gün. İsa Mesih'in tekrar gelişini bekliyoruz. Ve bizi alıp kendi huzuruna, o en görkemli yere götürmesini bekliyoruz. Bizler Mesih'i tanıyan kişileriz. Mesih'i seven kişileriz. O yüzden Mesih'in sözlerini okuyan, Mesih'e tapınan, Mesih'i vaaz eden ama Mesih'in değerlerinden uzak kardeşler, imanlar olmayalım. Çünkü Mesih bizi o kadar çok sevdi ki çarmıhta kendi kanını akıttı. Bizim için insan olup dünyamıza geldi. Kardeşler, o yüzden dikkat edelim. Biz dünyanın değerlerinden değil ama Mesih'ten öğrenelim. Mesih'ten alalım. Hangi değerlerden beslendiğimize dikkat edelim. Bizler dünyayı etkileyen kişiler olmamız lazım. Mesih'i tanıtan kişiler olmamız lazım. Tanrı'nın yüce karakterini tanıtan kişiler olmamız lazım. Kutsal Tanrı'ya, kurtarıcı Tanrı'ya iyi tanıklık etmemiz lazım. Bu dünyada ışık olmamız lazım, tuz olmamız lazım. Çünkü dünya zaten karanlık. Her yer karanlık. Ve dünya kurtuluşa ihtiyacı var, esenliğe ihtiyacı var. Ve esenlik haberi bizdedir. Çünkü Mesih, Mesih'tedir. Biz de Mesih'in yolunu izleyen kişileriz kardeşler, değerli kardeşler, sevgili dinleyiciler. Bunun için Mesih inancı yaşamlarımızın her alanına nüfuz etmelidir. Mesih'ten, Mesih'in değerlerinden öğrenelim, onu özümseyelim. Ve gerçekten tüm dünyaya Mesih'i yansıtalım, onun ışığı bizlerde parlasın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Geçtiğimiz hafta programımızda İncil'de anlatım farklılıkları ve çelişki gibi görünen noktaları ele aldık. Bu hafta ise konuyu farklı bir açıdan ele alıyor olacağız. Dirilişle ilgili anlatımlara odaklanarak dikkat çeken farklılıkları inceleyeceğiz. İncil metinlerinin en kritik olaylarından biri olan diriliş anlatımlarına baktığımızda bazı ayrıntıların farklı şekillerde aktarıldığını görüyoruz. Olayların zamanı, tanıkları, görülenler ve anlatım biçimleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıklar birçok kişi için de önemli sorular doğuruyor. Aynı olay neden farklı şekillerde anlatılıyor? Bu anlatımlar arasında nasıl bir ilişki var? Bugün bu soruların izini süreceğiz ve diriliş anlatımlarına birlikte daha yakından bakacağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey bugünkü bölümümüzde dirilişle ilgili anlatımlardaki çelişkilere bakıyor olacağız. Birinci şu soruyla da başlamak istiyorum. Sinoptik İncil'lere göre kadınlar Hazreti İsa'nın defnedilmesine tanıklık etmişlerdir. Ancak Yuhanna İncil'inde kadınların bu olaya tanıklık ettiği açık şekilde belirtilmemektedir. Böyle önemli bir olayda tanıklık eden kişilerle ilgili anlatımlardaki farklılıklar bir çelişki oluşturur mu?
1: İncil yazarlarının bir olayı kaydetmesi ile diğerinin kaydetmemesi bir çelişki oluşturmuyor. Aslında hepsi olayları aynı şekilde yazsaydı daha kuşku verici olmaz mıydı? Yani şöyle düşünün, dört yazar yan yana oturuyor, hepsi aynı şeyi yazıyor. Yani garip değil mi? Ve şöyle de düşünelim, yani dünyevi ya da seküler yazarlara da baktığımızda dördü bir araya gelip aynı kitabı yazmış bir tane yazar var mı? Yani
0: tabii
1: oturuyorlar
0: ki,
1: bir masada dört yazar aynı kitabı noktasına kadar aynısını yazıyor. Yani böyle bir şey yok aslında. Yani bu soruya baktığımda ben insanların nasıl garip sorular üretebileceğini görüyorum. Ama burada bizim bir açıklama da yapmamız lazım. Sinoptik İncil'ler dediniz. Yani sinoptik
0: evet.
1: Dendiği zaman bu Matta, Markos ve Luka bölümlerini içeriyor. Ve bunlar birbirlerine benzer tarzda yazılmış. Farklılıklara rağmen edebi tür olarak yani birbirlerine benzer tarzda yazılmış. Ne var? Hepsi İsa Mesih'in hayatını ve onun öğretisini, olayları kaydediyor. Yuhanna ise buradan ayrılarak biraz daha farklı. Yani İsa'nın daha çok ulihi yönüne ağırlık vermeye başlıyor.
0: Kişisel bir seçim mi hocam bu?
1: Kutsal ruhun yönlendirişi mi ile diyoruz. Yani
0: tamam.
1: Kişi yönü var. Yani kutsal yazıların yazılmasının bölümü tabii ki yazılmasında kişi var ama aynı zamanda kutsal ruh yönlendirdiği için biz bunu kutsal yazılar olarak kabul ediyoruz. Şimdi metinlere bakalım. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurdu, kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişinde büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Yani buradaki Matta'daki kayıtta
0: bu şekilde
1: anlatılıyor. Markos'ta Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler. Yani orada da tanıklar var,
0: evet,
1: aslında.
0: Tanıklar
1: bu da
0: var.
1: Oldukça önemli. Çünkü eğer bir kişinin tanıklığı olsa acaba denir. Ama orada hı hı. Hem defin yapanlar var hem de bunun dışında ayrıca izleyenler var. Ve Yuhanna'ya geldiğimizde şunu yazıyor. Bundan sonra Arimatyalı Yusuf İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. Devam edeceğim ama burada özellikle Nikodim'in 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak gelmesindeki önemli bir ayrıntı var. Bu tür bir defin ve kullanılan bu baharatlar krallar için kullanılıyordu. Törensel ve aynı zamanda miktara baktığımızda bir kral için
0: kullanılacak kadar
1: almışlardı. Ve ikisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatlarla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde henüz kimsenin konmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezarda yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular. Şimdi metin neyi anlatıyor? Yani biz hem Matta'ya baktık, hem Markos'a baktık, hem Luka'ya baktık, hem Yuhanna'ya anlattık. Neye tanıklık ediyorlar daha doğrusu? Ve bu yapılan tanıklıklar kayda geçirilmiş.
0: İsa'nın gerçekten öldüğüne tanıklık etmiş hepsi.
1: İsa öldü ve konu saptırılmazsa, yani dediğiniz gibi oluyor. Yani İsa'nın öldüğüne tanıklık ediyor. İsa ölmüş gibi yapmadı.
0: Evet.
1: Ya da göğe yükseltilmedi ölmeden. Ya da başkalarına öyle görünmedi. Tam tersine İsa Mesih öldü ki bu bizim Hristiyan ilahiyatı açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü İsa Mesih günahlarımızın yargısını üstlenmek için ölmediyse o zaman biz hala günahlarımızın içinde kalıyoruz. Ve anlıyoruz ki İsa bizim günahlarımızı üstlenmek için öldü ve aynı zamanda ölümden dirilerek günahın yargısını kaldırdı.
0: Kaldırmış oldu.
1: Ve Adem'den başlayarak yani tüm insanların günahını kaldırdı. Şimdi İncil yazarları, yani toparlarsak eğer, İncil yazarlarının bir olayı kaydetmemesi ya da kaydetmesi bir çelişki oluşturmuyor. Yani başında da söylediğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi, dünyevi yazarlar bile yan yana oturup aynı kitabı aynı cümleyle noktasına kadar yazmıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani yok öyle bir şey. Aslında bu durum bize, yani farklı yazarların İncil metinlerini yazması, İncil'in hem kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldığını kanıtlıyor, hem de güvenirliğini kanıtlıyor. Aynı olayı anlatıyorlar. Bazıları aynı olaylara yer veriyor, bazıları daha farklı, aynı olayda daha farklı ayrıntılara yer veriyor.
0: Belki de daha detaylı, bu aynı olayı daha detaylı farklı açılardan da görmüş oluyoruz aslında, bir anlamda da daha pozitif bir katkı sağlamış olmuyor mu hocam?
1: Evet, kesinlikle. Yani dört yazarın olması, hı hı, ki bu İncil metinleri

0: Evet, metne baktığımızda önümde kutsal kitapta açık. Bundan sonra Armatyalı Yusuf İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu diyor. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Burada sadece Yusuf var, evet. Yani buraya kadar sadece Yusuf var. Ondan sonra Nikodim dahil oluyor. Ve az önce de söylediğim gibi yani 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabur özü alarak geliyor. İkisi İsa'nın cesedini Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak baharatlıyorlar ve ketenbeze sarıyorlar. Ve defini gerçekleştiriyorlar. Yani olası cevaplar ne olabilir? Yani diyelim sizin söylediğiniz gibi sinoptik İncil'lerde Yusuf ve Nikodem'in adının geçmemesinin neden olabilir? Yani o ana baktığımızda yani İsa çarmıha gerilmek üzere tutuklandığında neredeyse öğrencilerin tümü kaçmıştı. Yani büyük bir baskı vardı ki bu baskı hayati bir tehlikeyi de içeriyordu.
1: Tabii ki.
0: Ve İsa'nın gömülmesini sağlamak işi Yusuf'la Nikodim'e kalmıştı. Ve aynı zamanda bu gömülmeyi yani defni sağlamak için Pilatus'tan da izin istenmesi gerekiyor. Yani birinin onun yanına çıkması lazım. Herkes
1: evet,
0: de çıkamıyor.
1: Herkes çıkamıyor, doğru.
0: İşte Yusuf bunu yapabilecek bir kişiydi. Kabul edilmiş bir kişiydi. Ve Pilatus'a giderek İsa'nın cesedini almak için izin istedi. Ve az önce söylediklerimizle aslında örtüşüyor. Yani bu hem diğer İncil'lerle de örtüşüyor İsa'nın defni konusu. Ama Yuhanna'nın yazdıklarından yani Yusuf'la Nikodem'in dahil olmasından anladığımız konu Yusuf da İsa da öğrencisiydi. Diğer sinoptik İncil'lere göre de İsa'nın öğrencisiydi ama bundan söz etmediler. Yusuf'un Yahudi yetkililerden korktuğunu söylüyor. Yani burada çok açık olarak kutsal kitapta bunu yazıyor. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu.
1: Gizli tutuyordu.
0: Gizli
1: evet.
0: Bir imanlı, gizli bir Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ve Nikodim de öyleydi. O da bir topluluk önderiydi. Ve her ikisi de toplum tarafından kabul edilmiş insanlardı. O zaman böyle bir durumda Matta, Markos, Luka bu isimlere yer vermeyerek bu isimleri korumuş oldular diye düşünüyorum. Tarihsel olarak
1: farklı
0: da
1: farklı bir bakış açısı.
0: Evet. Tarihsel olarak da Yuhanna İncil'i büyük olasılıkla 90'lı yıllarda yazıldı. Ama Matta, Markos ve Luka bölümleri çok daha önce yazıldı.
1: Önceden.
0: Yani 50-60'lı yıllar gibi düşünebiliriz. Yani çok daha önceden yazıldı. Şimdi hala Yusuf'la Nikodim oradaydı. Olaylar sıcaktı. Belki 90'lı yıllara kadar vefat ettiler. Artık tehlike ortada ya da tehlike ortadan kalktı.
1: Evet.
0: Bu nedenle Yuhanna son yazılan İncil bölümü olduğundan dolayı bu isimleri kullanmaktan çekinmedi diye düşünüyorum. Bu şekilde evet. Yorumluyorum.
1: Evet, teşekkürler hocam. Daha anlaşılır oldu kesinlikle. Peki az önceki soruda kadınların tanıklıkları üzerinde durduk ama aslında Yuhanna İncil'ine göre Hazreti İsa'nın kefenine hoş kokular sürülmesinde Yusuf ve Nikodim adlı iki kişinin yer almış olduğunu da söyledik ve konuştuk zaten. İncil'in diğer bölümlerinde onlarla ilgili bu ayrıntı neden açık şekilde yer almıyor desek yine aynı
0: evet
1: mantıklar.
0: Aynı cevap ama biraz daha açabiliriz. Farklı
1: buyurun,
0: bir şekilde açabiliriz konuyu. Diğer bölümlerinde yer almıyor ama aslında Nikodim de Yusuf da bir anda ortaya çıkan kişiler değil.
1: Değil
0: yani İsa'nın birçok öğrencisi vardı. Yani bilinen işte 12 havarisi vardı. Tamam doğru ama bunun dışında 70 öğrencisi vardı. Ve bunun dışında daha fazla öğrencileri vardı. Ve bunların hepsine zaten yer vermediler. Yani bütün İsa'nın o anda İsa Mesih'e iman eden bütün öğrencilerin adlarını tek tek yazmadılar. Bunların içerisinde olaylara göre, olayların gelişine göre bazılarının isimleri yer aldı. Ama biz Nikodim'le Yuhanna bölümünde, 3. bölümde karşılaşıyoruz. Hatta oldukça da büyük bir ayrıntı var orada. Yani Nikodim Ferisi, yani çok tutucu bir Yahudi mezhebinin önderiydi. Oradan geliyordu. Ve İsa ile konuştu ve İsa'yı tanıdı aslında, onun yaptıklarını gördü ve evet dedi ki çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığı bu mucizeleri yapamaz dedi. Kim dedi? Nikodim dedi.
1: Nikodim dedi.
0: Ama İsa ona farklı bir şey söyledi, yeniden doğuştan söz etti ve Nikodim bir din

0: Dindar, yani tutucu mezhepten olmasına rağmen yeniden doğuş hakkında bir fikri yoktu. İsa daha farklı bir şey anlattı. Demek ki İsa'ya bayağı yakın bir kişiydi. Ondan öğreti aldı ve İsa ona dedi ki, sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yer dilediği yerde eser sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Yani aslında bizim ilahiyatımızın çok önemli kutsal ruhla ilgili öğretisini de İsa Nikodim'e verdi. Ama bunu diğerleri kaydetmiyor. Yani Matta, Markos, Luka, Yuhanna kaydetmiyor. Kaydetmediği yanlış mı oluyor? Olmuyor. Yani Nikodim'le olan bir süreç var. Nikodim'le hem İsa'nın ilişkisi var, hem öğrencilerin ilişkisi var. Ama Yuhanna, Nikodim'le olan ve Yusuf'la olan o olayların ilişkilerine daha çok önem veriyor diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Evet, üçüncü soruyla devam edeceğim hocam. Hazreti İsa'nın kabre konulmasından sonra kabri ilk ziyaret eden kişiler İncil'lerde farklı şekilde aktarılıyor. Bu farklılık nasıl açıklanıyor peki sizce?
0: Şimdi Şabat gününü izleyen, haftanın ilk günü Taniyeli ağırlarken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Matta 28:1 ayetinde bunu yazıyor. İşte Markos 16:1 ayetinde Şabat günü gelince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome İsa'nın cesedini sürmek üzere baharat satın aldılar diyor. Burada farklı bir şey, yani hepsi aynı olayın içerisindeler ama farklı kişiler katılıyor. Farklı olayın farklı yönlerine de değiniliyor. Ve Luka'da 24:10'da bunları elçileri anlatanlar Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Burada bir farklı ayrıntı da var. Öbür kadınlardı. Öbür kadınlar. Yani demek ki daha çok kadın var. Hı hı. Ama ne yaptı? Matta, Markos onlara isim verdi. Ve Yuhanna da haftanın ilk günü erkenden ortalık kararken, karanlıkken, daha ortalık karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gidiyor. O da bir tanesine yer verdi. Yani evet, aslında aynı olay var. Birçok kadın var. Evet. Mezara giden var. Ama bunların içerisinde yazarlar kutsal ruhun yönlendirişiyle hepsine yer vermiyor. Bazılarına veriyor ki bunların da İsa'nın hayatında önemli zamanlarda karşısına çıktığını evet, görüyoruz. Hizmeti sürecince İsa'nın karşısına çıktığını görüyoruz.
1: Buradan şey anlayabilir miyiz hocam acaba? Yani hani olay önemli ama kişiler önemli değil. Böyle bir mesaj alabilir miyiz acaba?
0: Evet tabii, olay, yani olay gerçek olması önemli. Ve bu gerçek olan olayın gerçekçi bir şekilde aktarılması önemli. Hani bir gemiye bindiğiniz zaman, yani İstanbul'da diyelim karşıdan karşıya geçeceksiniz. Bir gemide kaç yüz kişi var. Evet. Yani bunlarla ilgili bir şey yazsanız belki herhalde en çok göze çarpanlar anlatılırdı diye
1: düşünüyorum. Ya da en yakınımızdakiler
0: en
1: belki.
0: En yakınımızdakiler anlatılırdı. Evet. Hiç görülmeyenler de var ama var ki aynı geminin içinde. Doğru, onlar da aynı şekilde o olayın içindeler. Ama bazılarının isimleri var, bazılarının isimleri yok.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz oldukça yoğun ve dikkat çekici sorularla ilerliyor. Fakat şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra sorularımızla ve hocamızla devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
0: En yeni ilahiler, en sevdiğiniz ilahiler, hepsi ve daha fazlası

Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde diriliş anlatımlarıyla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Öncelikle defin sırasında kimlerin tanıklık ettiği ile ilgili farklı anlatımları konuştuk. Sonrasında defin işlemini gerçekleştiren kişiler ve bu süreçte kimlerin yer aldığı üzerindeki farklılıkları değerlendirdik. Sonra kabri ilk ziyaret eden kişilerin kim olduğu konusuna değindik. Şimdi dördüncü sorumuzla devam ediyoruz hocam. Hazırsanız dördüncü soruma geçiyorum.
1: Evet, buyurun.
0: Kadınlar mezara geldiklerinde taşın zaten kaldırılmış olduğunu mu görüyorlar, yoksa taş onların önünde mi kaldırılıyor? Bu anlatımlar arasında bir fark var mıdır? Çelişki var mıdır?
1: Hepsi oldu. Yani bir çelişki de yok. İşte olayı farklı anlarından anlatmaya başladılar. Yani her biri
0: farklı zamanları, farklı
1: evet,
0: süreçleri.
1: Farklı zamanlar. Olay aynı, hı hı, ama bunu farklı zamanlarını, anlarını anlatıyorlar. Ve ne diyor? Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Matta da bunu yazıyor. İşte Markos'ta da Şabat günü gelince Mecdelli Meryem diye devam ediyor. O da, hı hı, olayın bir yönünü anlatıyor. Yani hepsi oldu. Ve olayın hepsi önemli ama farklı zaman kesitlerini ele alıp aktardıklarından sanki bir çelişki varmış gibi algılanabiliyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Devam ediyorum. Hazreti İsa'nın kabrini ziyaret edenlerin gördüğü varlıklar yine İncil bölümlerinde farklı şekillerde anlatılabiliyor. Mesela Matta'da melekler, Markos'ta bir genç, Luka'da iki kişinin, Yuhanna'da da iki meleğin görüldüğü söyleniyor. Evet, sizce nasıl açıklayabiliriz, neler diyebiliriz?
1: Az önce söylediğim gibi yani olay aynı. Yani, hı hı, yazıya geçirilme kesiti ya da anı diyelim, onlar farklı. Yani metinlere baktığımızda Matta 28. bölümde ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı diye devam ediyor.
0: Devam ediyor, evet.
1: Markos'ta ise mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giymiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. O mezarın içindeki bir anı evet, anlatıyor. İşte Luka'da onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parlayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Yani bunların hepsi oldu. Ve Yuhanna'da da beyazlara bürünmüş iki melek göründü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda, evet, duruyordu. Ve bu meleklerin tanıklığı aslında oldukça önemli. İsa doğmadan önce de Meryem'e gelen melekti.
0: Evet.
1: İsa doğduktan sonra da Luka bölümünde, Matta'da anlatılıyor, o ilk söyledim. Sonra Luka bölümünde de doğduktan sonraki bölümü anlatıyor. Orada da meleklerin tanıklığı var. Ve burada
0: yine
1: defin oluyor, meleklerin tanıklığı var. Ve İsa göğe yükselirken de meleklerin tanıklığı var. Elçilerin,
0: evet,
1: işleri birinci bölümde.
0: Evet.
1: Yani burada hem insan tanıklar var, hem de ilahi varlıkların
0: ilahi
1: tanıklıkları var. Ve her yönden bu olayın gerçek olduğunu söylüyorlar.
0: Anladım hocam. Peki şöyle bir soru daha var benzer şekilde. Mesela Matta'da Mecdelli Meryem, Luka'da Emmaus'a giden iki öğrenci ya da Yuhanna'da yine aynı şekilde Mecdelli Meryem diye dirilişten sonra İsa'nın kimlere gözüktüğü konusunda da farklı anlatımlar var.
1: Evet, yani sıralama konusunda
0: sıralama
1: konusunda bir farklılıklar var. İşte aynı cevap burada da geçerli. Yani olay aynı, yazıya geçirilme olay anlarına ya da kesitlerine göre özet yapılarak anlatılıyor. Bunu da düşünmek oldukça önemli. Yani bütün bir olayı yazıya dökmek zor bir konu. Yani bir video kaydı yapılmıyor, yazıya dökülüyor ki o günün olanaklarını düşündüğümüzde yazıya geçirmek oldukça zor. Ve onlar olayı özetleyerek yapıyor ve özetleyerek yapılmasının aslında önemli bir faydası da şudur. Hani kişiler sıkılmadan okuyabilir, olayın en önemli yönlerini, yanlarını görebilir, anlayabilir.
0: Evet.
1: Ve böylece müjdeye daha çok yaklaşabilir. Yani, hı-hı, konu uzadıkça ve konu dağıldıkça İsa Mesih yaptığı işler ya da oradaki ölüm ve diriliş olayı gölgede, evet, kalabilirdi.
0: Önemli noktalar gölgede kalmasın
1: diye. Tabii.
0: Evet. Peki diriliş sabahında kadınlara söylenen sözlerde de farklılıklar var İncil'lerde. Bu konuda ne diyebiliriz hocam?
1: Yani burada da yani haftanın ilk gündür diyor. Yani bazıları Luka'nın diriliş ile göğe alınma arasındaki 6 haftalık dönemde yaşanan çeşitli olayları bir araya getirdiğini düşünüyor. Yani böyle bir şey var. Yine bir özet var burada. Yani diyelim Luka'ya baktığımızda Emmaüs yolundaki öğrencilerden söz ediyor. Dirilişi anlatıyor. İsa'nın onlarla birlikte olmasını anlatıyor. Ama sanki Luka İsa dirildikten sonra ve göğe yükselişe geçene kadar geçen 40 günlük süreyi özetleyip de anlatmış gibi görünüyor. Ve buna bağlı olarak da tabii ki tek bir günde iç içe geçmiş olaylar gibi görünebiliyor. Ama bunları biz nereden anlıyoruz? İşte Grekçe bilenler bunu okuyorlar, bakıyorlar, metinlere bakıyorlar, olaylara bakıyorlar. İsa'nın doğuşundan göğe yükselişine kadar geçen bütün sürece bakıyorlar ve buna bağlı olarak da bu yorumu yapıyorlar. Yapıyor. Yani bugün bizim yaptığımız gibi işte İncil'den bir bölüm okumak, bir paragraf okuyup da bir yorum yapmıyorlar.
0: Yorum yapmıyorlar.
1: Yani.
0: Evet. Peki Markus'a göre kadınlar korktukları için bir şey söylemiyor deniliyor ama diğer İncil'lerde gidip haberli yani bu haberi diğerlerine verdiği anlatılıyor.
1: İkisi de öyle. Ama melek ne diyor? Matta 28. bölümde melek kadınlara şöyle seslendi: korkmayın. Demek ki korkacak bir şey yoktu. Yani evet. Ve bir de o toplumda o günkü kadınları da düşünmek oldukça önemli. Bu programın ilerleyen bölümlerinde ona biraz değineceğiz. Özellikle İsa Mesih'in soykütüyle ilgili maddede kadınlara yer veriliyor. Ve o döneme göre bu çok ilginç bir durum. Yani edebi durumda. Çünkü kadınlar öncelikli değildi. Ve kadınların maalesef, korkusu evet. Nasıl diyeyim bir rol almak gibi olabilir yani o toplumda ve buna bağlı olarak da korkmuş olabilirler. Yine melekte gördükleri zaman yine korkmuş olabilirler ama melek kadınlara ne diyor? Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum, o burada yok, söylenmiş olduğu gibi dirildi diye devam ediyor metin ve olayın iç içe geçmiş şekilde anlatıldığını da görüyoruz. Yani paragrafı okuduğumuzda biz bunu anlıyoruz. Yani yazar ne anlatmak istiyor? Kişiler İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. İsa'nın ölümünün ve dirilişinin gerçek olduğundan söz ediyorlar. Yani kadınlar, melekler, İsa Mesih'in kendisi bu dirilişe tanıklık ediyor.
0: Tanıklık ediyor. Evet. Peki İsa'nın dirilişten sonra ilk olarak görüldüğü yer konusunda da farklı anlatımlar var sanki. Bu konuda neler diyebiliriz hocam? Mesela Celile'de göründü diyen var, Yeruşalim'de göründü ilk olarak diyen var.
1: Yani burada onların belki görenler ilk gördükleri için böyle yazmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani şimdi kime göründüyse ilk olarak o gördü ve ilk gördüğünü yazmış olabilir. Herkes farklı farklı zamanlarda ilk defa İsa'yı gördü. Ve buna bağlı olarak ilk dediğinde kendi bakış açısıyla ilk gördüğü şeyi anlatıyor. İlk gördüğü anı anlatıyor diye düşünüyorum. Yani buradaki ilk de göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki zorluk, yani bizim hep bu yorumlamakla ilgili konulardaki zorluk şu: burada anlatılan olay bizim bugün düşündüğümüz gibi kronolojik olarak anlatılmıyor. Yani İsa dirildi, böyle oldu, her evet. şey öyle değil. Olayın anları anlatılıyor ve olayın anları anlatıldığı için yani bunlar iç içe geçmiş ve belli bir düzenli sıra içermeyebiliyor. Yani bunu hep aklımızda tutmamız lazım ama bu bir çelişki değil. Yani bu bir çelişki değil.
0: Anladım hocam. Yine bir sonraki soruma geçiyorum. İsa Mesih'in dirilişiyle ilgili birçok ayete baktık birlikte. Çelişki gibi görünen ayetler üzerinde konuştuk. Bugün ele aldığımız bu ayetler ışığında diriliş anlatımlarına nasıl yaklaşmalıyız sizce ve bu farklılıkları nasıl anlamalıyız? Toparlayacak olursak.
1: Yani öncelikle İsa dirildi. Buna bakmamız gerekiyor. Bu önemli. Aslında bu İncil metninin yazılması Yuhanna'nın da dediği gibi, yazdığı gibi bunlar okunsun ve okuyanlar iman etsin diye yazıldı.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bizim bakış açımız o olması lazım. Ve yine Yuhanna kendisi söylüyordu. İsa bunlardan çok daha fazla mucize yaptı. Ama bu mucizeler, yani az önce söylediğim gibi, İşte İsa Mesih'in kurtarıcı, bizim günahlarımızı üstlenmek için gelen kişi olduğuna iman edelim ve sonsuz yaşama kavuşalım diye yapıldı ve yazıldı. Ana konu bu olması lazım. Daha sonra İsa'nın ölümü ve dirilişi konusunda farklı kaynaklarda çok değişik konular anlatılıyor. İşte ölmedi, dirilmedi gibi. Hı hı. Ama elimizdeki metinlere göre biz bunun gerçek olduğunu görüyoruz.
0: Birçok kişinin tanıklığı var. İlahi tabii, varlıkların tanıklığı var.
1: Matta bölümünde bu konuda anlatıyor ve bunu açıklıyor da, nöbetçilere rüşvet vererek işte onun dirilmediğini söyleyin diyor. Kimler bunu söylüyor? O dönem orada olan Yahudiler bunu söylüyor. Neden? Çünkü ölüm ve diriliş gerçek olacak o zaman. Hatta evet, bölümü okuyabilirim.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Şöyle yazıyor. Nöbetçilerin getirdiği haber başlığı var. Matta 28. bölümde 11. ayetten devam ederek okuyorum. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz: öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini alıp götürdüler. Yani evet, daha o zamandan İsa'nın dirilişine karşı bir hareket var. Yani evet, bir yalan var.
0: Bir muhalefet oluşturuyorlar. Evet.
1: Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Yani Matta bölümü yazıldığında hala buna inanan insanlar vardı. Evet. Aradan 2000 yıl geçti ve bu 2000 yıllık süreye baktığımızda hala İsa'nın ölmediği, ölmüş gibi göründüğü, göğe yükseldiği söyleniyor. Hı hı. Ama İncil metinlerindeki kayıtlar aslında bize bir belge olarak ulaşıyor. Bunu işte ölmedi, öldü gibi görüldü diyenlerin bir kaynak yok. Yani bir kanıt yok. Ama birçok tanık var burada. Bu evet, program içinde konuşuyoruz. Bugün konuşuyoruz. Hı hı. Yani birçok öğrenci var, kadınlar var. Yani herkes buna, melekler var. Yani herkes evet, tanıklık ediyor.
0: Evet, teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün diriliş anlatımlarında çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık ve ilk bakışta farklı gibi görünen bu ayrıntıların aslında metinlerin dikkatli ve bütüncül bir şekilde ele alındığında anlam kazandığını da görmüş olduk. Her bir sorunun kendi içinde bir açıklaması olduğunu ve bu farklılıkların metinler arasında bir çelişki oluşturmadığını da öğrenmiştik birlikte. Belki de asıl mesele metni yüzeyde değil, bağlamı içinde ve dikkatli okuyabilmekte yatıyor. Sevgili Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta güzel açıklamalarda bulundu. Teşekkür ederiz İsmail Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Marnata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomarnata.com'dan bize yazabilirsiniz. Radyo Marnata'da kalın. Gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Hepinize esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
9: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya

Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serisi boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, felsefe gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi ve müzik gibi, sanat gibi konulara nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve bugün de aslında Hristiyanlığın Etkileri programında felsefeyi konu alacağız. Göksel, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize sohbetimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bugün felsefeyi konu alıyoruz. Öncelikle ben biraz felsefenin kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Sonradan sorularımızla devam edeceğiz. Felsefeye baktığımız zaman kavramsal olarak aslında var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına geldiğini görüyoruz. Ve kelime anlamı olarak bakacak olursak da eski Yunanca'daki aslında bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofya, filos sevmek ve sofya bilgelik sözcüğünden türediğini ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sözcük ise eski Yunanca bilgeliği seven anlamına gelen filozofos sözcüğünden de türüyor. Filozofya sözcüğünü aslında hikmet arayışı olarak da çeviren kaynaklar da mevcuttur. Onlara baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Ve felsefenin aslında mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik, felsefe tarihi gibi alt bölümleri de mevcut. Ve ilk defa nerede ortaya çıktı diye soracak olursak felsefeyi, tabii ki antik Yunan'ı görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıktı. Antik Yunanistan'da ortaya çıkmasının nedeni de aslında denizcilik ile o bölgenin uğraşıyor olması ve bu sayede daha çok bilgi birikiminin olması. Çünkü farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorlar ve sürekli bir bilgi alışverişi var ve daha çok bilgi birikiminin olması ve bunun yanında da boş zaman kavramının da olması felsefenin bu coğrafyada, bu bölgede ortaya çıkmasında etkili oldu. Antik Yunan'da aslında felsefeciler evreni açıklama ve politik konular ile uğraşıyorlar ve bunun sonucunda tıp, astronomi, fizik, siyaset, matematik ve daha birçok konuda yeni buluşlar yapıyorlar. Antik Yunanistan'daki aslında felsefenin babası kim diye soracak olursak orada Thales'i görüyoruz. Thales her şeyin kökenini, yani arkesini suya dayandırıyor. Daha sonraları gelen Anaximenes isimli kişi de aslında havaya dayandırıyor. Anaximandros bilinen ilk dünya haritalarından birini de çiziyor aslında ve evrim düşüncesinin de temelini atıyor. Daha sonraları İonyalı Pisagor, Pisagorculuk akımını geliştiriyor. Ayrıca Solon demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sokrates de politik konularda çalışma yürütüyor. Yani aslında felsefenin bir şekilde farklı kavramlara da katkı sağladığını görüyoruz. Sokrates'in öğrencisi var Platon, o da aslında politik konularda evrenin kökeni hakkında fikir yürütüyor. Aristoteles özellikle evrenin dört temel elementten meydana geldiğine ilişkin uzun süre geçerliliğini koruyacak birçok görüş ortaya atıyor. Ve antik Yunanistan'da aslında felsefi bu fikirlerin hepsi Roma'yı da etkiliyor. Roma'ya şu açıdan girdim çünkü Hristiyanlığın aslında bir şekilde Roma coğrafyasında da doğduğunu, yani o dönemde Yahudi halkının Roma yönetimi altında olduğunu ve İsa'nın yaşadığı dönemde de yine Roma yönetiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu programda biraz değişiklik yapmak istiyorum Göksel. Normalde hep şunu soruyoruz işte, peki Hristiyanlığın felsefeye etkisi nedir diye, ama belki burada biraz önceye gidebiliriz ve diyebiliriz ki felsefenin Hristiyanlığa bir etkisi oldu mu?
2: Evet, çok güzel söyledin çünkü felsefe kesinlikle Hristiyanlıktan daha eskidir diyebiliriz. En başlardan itibaren hep bir felsefeyle ilgili çeşitli kaynaklara başvuruyoruz. Çok daha eski, İsa'dan daha eski dönemlere baktığımızda ve kutsal kitabın da Dedik ya felsefe bilgelik arayışı, bilgelik sevgisi. Kutsal kitabında bilgeliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Eski anlaşmadan Vaiz kitabı var ve o Vaiz kitabının yazarı şöyle söylüyor 7.25'te. Böylece bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum diyor. Yani çok eskiden beri bilgeliği kutsal kitapta da birçok farklı kişinin aradığını, buna kafa yorduğunu, bunu düşündüğünü görüyoruz. Ve İncil ve İncil döneminde yazılan başka yazılarda da işte Didake diye bildiğimiz kitap var. Ufak bir kitapçık. Temel olarak işte vaftizden ve farklı konulardan bahseden. İşte Romalı Clement'in mektuplarında, Ignatius'ta bu felsefi kavramların çok fazla kullanıldığına tanık olmuyoruz. Ve zaman geçtikçe daha fazla insan Hristiyanlığı kabul etmeye başladıkça bunların arasında daha eğitimli kişiler de olmaya başlıyor. Ve bu kişilerin sayısı arttıkça da o zaman daha çok felsefe eğitimi almış kişiler tarafından Hristiyanlık konuşulmaya başlanıyor. Ve o zaman da ne oluyor? Hristiyanlığın içine bu felsefenin kavramları girmeye başlıyor. İşte İskenderiyeli, Clement'te, Augustine'de bunu görüyoruz. Mesela İznik Konseyi'nde İsa'nın tanrılığı anlatılırken İncil'de geçmeyen ama bazı felsefik terimler kullanıldığını görüyoruz. İşte kişi, öz veya töz gibi çevrilen, Türkçe'ye çevrilen bir takım terimler var. Hem İsa'yı hem de üçlü birliğin doğasını anlatmaya çalışırken kullanılan. Ve bir taraftan da şunu da görüyoruz. O dönemki erken kilise babaları felsefeden çok fazla faydalanmayın, oradan çok fazla bilgi almayın diye de bazı uyarılarda da bulunuyorlar. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi Tertullianus'un işte Atina'nın Yeruşalim'le ne alakası vardır demesiyle bir anlamda bütün Hristiyanlığın içine girmiş yanlış öğretilerin çeşitli felsefelerden ve Grek felsefesinden aslında kaynaklandığını söylemesiyle ilgili. Özellikle de şunu da görüyoruz zaten Hristiyanlığın ilk döneminde birçok teolojik tartışmaya yol açan işte Gnostik öğretişte bir anlamda temelini Grek felsefesinden alıyordu ve o Grek felsefesinin bir anlamda Hristiyanlığın içine nüfuz etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu da farklı ayrılıklara yol açıyordu. Ve Gnostisizm de temel olarak zaten bilgelik anlamına geliyor.
0: Evet. Tabii burada Hristiyanlığın içine girdiği gibi ifadeler kullanırken aslında kaynağın, İncil'in içine girdi, o öğreti değiştirdi anlamında söylemiyoruz. Sadece o Hristiyan coğrafyasında böyle etkiler yaratabileceğinden bahsediyoruz.
2: Tabii ki
0: orada
2: farklı
0: yanlış bir anlaşılma olmuş.
2: Elbette. Farklı anlayışlar içeri girdikçe şu olmaya başladı. Acaba İsa şu mu? Acaba İsa bu mu? Acaba günah bu mu? Kefaret bu mu? Bu tartışmaları farklı farklı zamanlarda konsiller yoluyla dünyanın her tarafından gelen papazlar, din görevlileri oturup tartıştılar ve İncil çerçevesinde baktılar. Zaten daha sonrasında da Gnostik düşünce bir anlamda heretik olarak nitelendirildi. Tamamen kutsal kitapla alakası yoktur diye nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı. Ama hala günümüzde Gnostisizmin etkisini kendi alanında, o felsefenin etkisini farklı şekillerde de görüyoruz.
0: Evet. Ve sen de bahsettin zaten aslında bu işte belki felsefi tartışmalardan doğan sıkıntılarda ya da farklı konularda, konsillerde yine zaten var olan İncil metinlerinden referans alındığını, buna göre değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığı bir felsefe olarak tanımlayabilir miyiz?
2: Bu da oldukça değerli bir soru. Çünkü yeryüzündeki bazı inançlar var ki onlar için hep düşünülür. Acaba bu bir felsefe midir, bir din midir? Sanki din ve felsefe olmasının iki ayrı noktada değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz anlamında görüyoruz. Oysa bir taraftan da şunu da dikkate almakta fayda var. Bu ikisi birbiriyle o kadar örtüşüyor ki bazen ikisini birbirinden ayırmak çok zorlaşıyor. Birbirinin aynısı haline dönüşebiliyorlar. Hristiyanlık tam anlamıyla bir felsefe olarak anlatılamaz. Niye? Çünkü felsefenin özüne baktığımızda şunu görüyoruz. Felsefe soru sormayı amaçlar, anlamaya

0: felsefelerden veya diğer filozoflardan, diğer bilim adamlarından ayrı bir noktaya gidiyor. Diyor ki bakın, eğer bu sorunlar varsa, düşünüyorsanız mesela evlilik nedir hakkında düşünüyorsanız, bakın evlilik budur. İşte mesela eşcinsel ilişki nedir düşünüyorsanız, bununla ilgili çözüm budur. Birisini öldürmekle ilgili, katil olmakla ilgili, cezalarla ilgili, hukukla ilgili bir şey düşünüyorsanız, bakın benim buradaki prensibim şudur. Her seferinde İsa Mesih bize bu konularla ilgili yol gösterici belli bir takım prensipler veriyor. O zaman Hristiyanlık sadece soru sormakla ilgilenmiyor ama o soruların cevabını da içinde barındırıyor diyebiliriz.
1: Tabii ki aslında Hristiyan kelimesine baktığımız zaman temelde bunun Grekçe Christos'tan geldiğini, yani Mesihçi anlamına gelen ifadeden geldiğini, Mesih'i izleyen kişi anlamına geldiğini görüyoruz. Haliyle Hristiyanlığın temelinde Mesih İsa yatıyor ve Mesih'in bu dünyaya gelişinin amacı da aslında çarmıhta bizim için ölerek insanlığı Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahtan kurtarmak, günahın kefaretini ödemek ve bu sayede Tanrı ile barışımızı sağlamak ve bunun nihayetinde de Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmamız. O yüzden Hristiyanlığı sadece bir felsefe, bir öğreti ya da bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişki olarak ele almak daha sağlıklı olabilir.
0: Bir de şu var Aydın, o noktaya da değinmekte fayda görüyorum. Felsefe dediğimiz şey biraz bir noktada bilim gibi, yani sürekli kendini geliştiriyor, farklı sonuçlara varıyor. Mesela bugün A dediği bir noktada yarın B diyebiliyor. O zaman mesela ahlak felsefesini ele alırsak belli başlı konuları aklımıza getirebiliriz ve o konuda dünyanın şu anda düşündüğü felsefe nedir? Ve o felsefe baktığımızda biz kutsal kitap filtresinden geçirdiğimizde bize verdiği cevap nedir? Çünkü kutsal kitabın bize aktardığı prensipler bu noktalarda çok fazla fikir ayrılığına yol açmıyor. Ama dünyanın gittiği noktada, dünyanın felsefesi, insanlığın felsefesi bugün A dediği şeye yarın B diyebiliyor. O zaman Hristiyan eğer bir felsefe deseydik, sanki o sürekli gelişen, farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilen bir düşünce gibi de algılanabilir dinleyiciler tarafından. Ama Hristiyanlığın belli birçok noktada söylediği şeyler net ve değişmezdir diyebiliriz.
1: Evet. Tabii ki elbette Hristiyanlığın da felsefeye katkısı oldu ve onu bir felsefe olarak ele almamız belki sağlıklı değil, ama felsefe olarak ele alsak bile onun en sağlıklı felsefe, en sağlıklı işte sorgulama ve düşünce biçimi yarattığını görüyoruz. Ve Hristiyanlık da aslında kendini belki daha iyi bir felsefe olarak bize tanıtıyor. Daha iyi bir düşünce yöntemi veya felsefeyi bir yaşayış biçimi olarak, düşünce biçimi olarak ele alırsak da daha iyi bir düşünce biçimi, daha iyi bir yaşayış biçimi olarak ele alabiliriz. Ama tabii ki temelde Hristiyanlığı bir felsefe olarak kavramlaştırmak doğru değil, ama felsefeye muhakkak Hristiyanlığın katkısı oluyor. Örneğin mesela Yuhanna bölümünün birinci pasajında, birinci bölümünde, orada İsa'dan bahsederken Grekçe söz, yani logos ifadesi kullanılıyor ve bu da zaten felsefede çok kullanılan bir terim. Özellikle Heraklitos bunu çok kullanıyor ve bazen doğada var olan evrensel, her şeyi aşan bir düzen ya da mantıksal bir prensip olarak bu anlatılıyordu. Yuhanna mesela İsa'yı logos olarak anlatıyor, tanıtıyor. Yani oradaki aslında felsefik terimi alarak bunu yine Tanrı'nın müjdesine yönlendiriyor. Ve İncil'den sonra şehit Justinus'a göre Grek filozoflar felsefe yaparak sınırlı bir gerçeğe ulaşmışlar, ama Grek felsefesinin birçok kavramının Hristiyanlıkta tamamlandığını söylüyor. Ve Augustine'e göre de Hristiyanlık tek gerçek felsefedir. Yani felsefe eğer bir yaşayış biçimi ise, bir düşünce biçimi ise, o zaman Hristiyanlık tek gerçek, tek sağlıklı felsefedir. Çünkü tanrısal bir bilgidir. Yani felsefe nasıl bir yaşam tarzı oluyorsa, Hristiyanlık da bazen kendini en yüce yaşam tarzı olarak tanıttığını görüyoruz ve bu şekilde algılamak da gerekebilir. Peki şu konuya girmek istiyorum ama belki burada ara vermemiz gerekecek. Aradan sonra girebiliriz buna. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır konusunu konuşacağız. Ve ikinci yarıda İsa bir filozof mudur gibi ilgi çekici soruları ele alacağız. Ama dilersen şimdi kısa bir araya gidelim Göksel. Bir virgül koymuş olalım burada. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Marinata. Gerçekten.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün felsefe konusunu ele alıyoruz. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı yok mu? Bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri bulabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Göksel, ilk yarıyı şu soruyla aslında şu soruya bir kapı açarak bitirmiştik. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı?
1: Evet, başta da belirttiğimiz gibi felsefe Hristiyanlığın doğuşundan çok daha önce vardı ve dolayısıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de felsefeyle bir anlamda çarpıştığını görüyoruz ilk defa. Bunu da Kutsal Kitap'ta Elçilerin İşleri bölümünde görüyoruz. Paulus Atina'yı ziyaret ediyor yolculuklarından bir tanesinde ve orada belli filozoflarla oturuyor ve bir takım tartışmalara giriyor. Dilersen Kutsal Kitap'tan okuyalım. Elçilerin İşleri 17. bölümde 18 ve 23 arasını okuyacağım. Hı hı. Şöyle söylüyor: Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla, yani Paulus'la atışmaya başladılar. Kimi bu laf hebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Hı. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi: Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Hı hı. Çok ilginç değil mi? Yani o dönemde de filozoflar var, felsefeyle ilgilenen kişiler var ve vakitlerini sürekli bu fikirleri tartışarak geçiriyorlar ve Paulus'la dinlemek istiyorlar. Burada iki gruptan bahsediyor. Birincisi Epikürcüler vardı diyor. Kimdir bu Epikürcüler? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu bir Grek filozof var Epikür adında. İsa'dan önce 340 ila 270'li yıllarda yaşamış olan. Ve bu öğretiye göre ruh da beden gibi ölümlü. Yani yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam olmadığını düşünüyorlar. Hı hı. O zaman burada görüyoruz ki Paulus'un anlatacağı İsa ve onun dirilişi ve sonsuz yaşam kavramı Epikürcülerin çok anlayabileceği, kabul edebileceği fikir değilmiş gibi, değil mi? Gözümüze çarpıyor.
0: Evet.
1: Diğerleri ise Stoacılar. Onlar ne düşünüyor? Onlara göre de bir kişinin mutluluğu ancak bütün acılardan ve zevklerden kaçınmasıyla mümkündür. O zaman bu öğretiye göre de ne diyebiliriz? Yani bir anlamda bütün acılardan, bütün zevklerden kaçın, yaşamdan biraz uzaklaş ve bir anlamda böyle hiçliğe doğru git gibi, bilmiyorum. Hı hı. Nasıl değerlendirir dinleyicilerimiz de. Bir de bu görüş var. Bu görüşün de Hristiyanlığa uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Paulus'un bu iki gruba anlattıkları onlar için yeni ve belki bir anlamda da kabul etmesi çok da kolay olmayan şeylerdi. Hı hı. Peki Paulus bu insanlara neden bahsetti? İsa'dan, İsa'nın yaşamından, onun çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden bahsetti. Kısaca diyebiliriz ki Paulus bu kişilerle müjdeyi paylaştı.
0: Evet.
1: İşte bu andan itibaren görüyoruz ki felsefeye Hristiyanlık yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. O felsefenin içerisinde Hristiyanlığı benimseyen bir görüş ortaya çıkıyor. Ve bu kişiler filozof olmaya ve felsefe yapmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin zaten. 1. Korintliler'den bir ayet geldi aklıma benim de. 1. Korintliler 1. bölüm 22'de ve 23. ayetten okumak istiyorum. Diyor ki: Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz, diyor Elçi Paulus'un kendisi. Ve burada aslında yine Paulus'un müjdeye odaklı olduğunu görüyoruz ve aslında burada tüm bu arayışların da Mesih İsa'da karşılandığını da görüyoruz. Çünkü doğaüstü belirtilerin hepsini Mesih İsa zaten yaptı. Mucizeler yaptı. İnsanları şaşırtan o belirtileri gösterdi. Ve bilgelik arayışı, Greklerin aradığı bu bilgeliğin temeli de zaten Mesih İsa'da yattığını görüyoruz ki Yuhanna bölümünün ilk bölümünde de Yuhanna zaten İsa'yı logos olarak, söz olarak, aslında o bilgeliğin temeli olarak bize tanıtıyor, gösteriyor. Ve İsa'nın yaşayışında da onun zaten bilge bir karakteri olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Verdiği cevaplardan da görüyoruz bilgece olduğunu.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek lazım. Senin okuduğun ayetlerin devamında da bahsediyor aslında. Kimi insanlar Tanrı'nın bu bulduğu kurtuluş tasarısını, yani çarmıhta kendi oğlunu feda etmesini saçmalık olarak nitelendirebilirler de diyor Paulus devamında. Veya neden böyle bir şeye gerek vardı? Ya da neden daha iyi bir yol bulamadı Tanrı? Neden birisinin ölmesi gerekiyordu? Acı çekmesi gerekiyordu gibi. Ama şu nokta çok önemlidir. Genel anlamda felsefe bir anlamda bizleri ikna etmeye çalışıyor, değil mi? Mantık çerçevesinde her şeyi belli bir mantığa oturtmaya çalışıyor. Ancak imanlıların, erken imanların şunu söylediğini görüyoruz. Farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bizler anladığımız için, ikna olduğumuz için iman etmiyoruz ama anlayabilmek için iman ediyoruz. Yani iman ediyoruz ki bu sayede anlayabilmeye çalışalım. Ama anlamak ve her şeyi kafamızda yerli yerine oturtmak iman etmenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle Agustin'in kitaplarında, alıntılarında buna tanık oluyoruz. Yani felsefe bir anlamda bizi ya bu çok mantıklı değil çerçevesine sokabilir ve kutsal kitapta okuduğumuz bazı şeyler de bize böyle düşündürtebilir. Veya Tanrı'nın bu kurtuluş tasarısı, kendi oğlu aracılığıyla bütün insanlığı kurtarması planı bazı insanlara çok da mantıklı değilmiş gibi gelebilir ama Paulus çok net bir şekilde Rabbin gözünde her şeyin bu şekilde yapılması gerektiğini, bir nedeni olduğunu söylüyor ve bunu imana bağlıyor. O zaman bizler iman perspektifinden her şeye bakarak ve kutsal kitap süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmamız gerekiyor. Bir imanlı felsefeye yaklaşırken şöyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Önce bir Rab var, bir Tanrı var ve o dünyayı, yeri ve göğü yarattı ve bize kendi sözünü bıraktı. Oğlu aracılığıyla bize kendini tanıttı. O zaman biz her şeyi bu perspektiften, bu gözlüklerle bakarak değerlendirmeli ve o çerçevede belli kabullerle felsefe yapıp o bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıyız.
0: Evet, aslında Kolosseliler bölümünde Elçi Pavlus söylüyor, diyor ki bilginin ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih İsa'da saklanmış bulunuyor. O zaman aslında insanların bu bilgelik arayışının, ki felsefenin aslında bilgelik sevgisi olarak tanımlandığını gördük. Bilgelik arayışının asıl kaynağının da Mesih İsa'da bir şekilde Mesih İsa'da kavuşulduğuna, bu bilgeliğe görüyoruz. Ve asıl bilgeliğin Mesih İsa'da bulunduğunu görüyoruz. Ve Elçi Pavlus da bunu duyuruyordu, bunu müjdeliyordu, bunu bundan bahsediyordu. Ve çok ilginç, orada aslında o kişilerin felsefelerinde bulunan kavramları da kullanıyor. Onların o ifadelerini kullanıyor. Onların belki ozanlarının, halk ozanlarının kullandığı biçimleri de Elçi Pavlus orada aktarıyor, kullanıyor. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır diye biraz belki tarihsel olarak aktarmamız gerekirse, aslında tarih boyunca Hristiyanlığın felsefi düşünceyi derinlemesine etkilediğini görüyoruz. Özellikle aslında Hristiyan inançları varlık, bilgi, ahlak ve insan doğası gibi temel felsefi konuları şekillendiriyor. Hristiyanlık teoloji ve felsefe arasında bir etkileşim ve bir sentez de aslında oluşturuyor ve bu da felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Felsefenin Hristiyan bir dönemi de ortaya çıkıyor. Göksel bahsetti aslında ondan. Hristiyanlık yayılıyor ve felsefe en çok Hristiyanlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve felsefe ile teoloji aslında örtüşmeye başlıyor. Ve dönemin birçok felsefik yazısı modern kişilere göre teoloji yazıları gibi geliyor. Yani bu felsefik bir yazı değil de teolojik bir yazıymış gibi insanların kullandığı öyle çınlıyor. Örneğin Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığını kanıtlayan 5 argümanı var. Anselm'in otolojik argümanları var. Ve haliyle birçok aslında Hristiyan aziz olarak kabul edilen kişilerin ya da kilise babası olarak kabul edilen kişilerin felsefeyle uğraştığını da görüyoruz. Ve bu kişilerin amaçları teolojik olsa da öyle kavramlar ortaya çıkarttılar ki bugün aslında seküler filozoflar bile bu kavramları kullanmaya devam ediyorlar. Bunları görüyoruz. Örneğin Okamlı William diyor ki aslında olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmaması gerektiğini söylüyor. Ona göre genelde daha basit, daha az varsayım barındıran düşüncenin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu prensip de Occam'ın usturası olarak biliniyor ve günümüzde birçok seküler alanda hem bilimde hem de modern felsefede bu kullanılıyor. Ama Occam'la William'ın ortaya attığı felsefe aslında tamamen Hristiyan temellere dayandığını görüyoruz. Ya da Roger Bacon'un orta çağlarda yaşayan Hristiyan bir filozof olduğunu görüyoruz. O da Tanrı'nın varlığı, insanın ruhu ve Hristiyan ahlakı gibi konuları ele alıyor. Ama felsefe sisteminde, felsefik o sistemde yer alan bilimsel yöntem kavramını kullanıyor ve sonrasında birçok Hristiyan filozof da bu düşünceyi destekliyor, kendi yazılarında bunu görüyoruz. Ve bu bilimsel yöntem kavramıyla birlikte aslında Tanrı'nın düzenli yaratılışını keşfedebiliyoruz. Ve bugün de bu bilimsel yöntem her seküler bilim kitabında yer alıyor. Felsefe tarihinde en iyi bilinen cümlelerden biri var aslında. Cognito ergo sum, yani düşünüyorum o halde varım. Bunu söyleyen kişi Descartes ve Descartes zaten Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ama 1000 yıl öncesinde aslında Hristiyan tarihinin en iyi bilinen teoloğu Augustine de neredeyse aynı kavramı ortaya attığını görüyoruz. Yani felsefenin en önemli kavramlarından biri aslında ilk önce bir Hristiyan tarafından, bir teolog tarafından ortaya çıkarılıyor. Peki Göksel, insanlığın bu bilgelik arayışı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
1: Evet, bu da bizi kutsal kitabın yaratılış bölümüne götürüyor Aydın. Üçüncü bölüme götürüyor. İnsanın günahı adlı bölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra Adem bahçesinde tam ortasına yaşam ağacını koyuyor. Hemen yanına da iyi ve kötüyü bilme ağacını koyuyor. Ve sonra diyor ki Adem'le Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölürsünüz diyor. Fakat işte yılan, işte şeytan Havva'yı aldatıyor. Ona diyor ki hayır, kesinlikle olmaz. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz iyi ile kötüyü bilir ve Tanrı gibi olursunuz diyor. Ve bu Havva'ya ve Adem'e çekici geliyor her şeyi bilmek. Bugün de baktığımızda aslında bilgi uğruna, değil mi, her şey? Yani evet, günümüzde de herkes o bilgiye erişmek uğruna her şeyi yapmaya hazır durumda. İşte bu bilgi isteği, Tanrı gibi olma isteği esasında insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği ilk günah. Ve bu bizim inancımızda asli günah olarak geçiyor. İngilizcesiyle orijinal günah olarak geçiyor. Ve bu kalıtımsal olarak bütün her birimize bu günah kalıtımsal olarak geçiyor. Bu da neyi getiriyor ortaya? Eğer ortada bir günah varsa biz günahlı halimizle Tanrı ile bir ilişki kuramıyoruz. Hani demiştik ya programda, Hristiyanlık bir felsefe midir? Hristiyanlık aslında felsefeden daha çok bir ilişkidir. Tanrı ile olan kişisel ilişkidir. Ve bu ilişkiye mani olan şey bizim günahlı yapımız, günah işleyen doğamız. İşte bu doğayı ortadan kaldırmak, bize yeni bir yaratılış vermek, bize yeni bir doğa vermek için Tanrı harika bir plan yapıyor. Ve kendi oğlunu insan bedeninde aramıza gönderiyor, İsa Mesih'i. Ve onun bu dünyada geçirdiği süre boyunca bütün yasayı, yapılması gereken her şeyi günahsız bir şekilde yerine getirmesi ve çarmıhta ölerek bizim günahlarımızın cezasını çekmesi sayesinde biz de onun doğruluk giysisini üzerimize alıyoruz. Ve kendi bütün günahlarımızı da o kendi üzerine almış oluyor. Dolayısıyla bu günahın artık ortadan kalkmasıyla Paulus'un 1. Korintliler mektubunda sevgiden bahsettiği bölümün sonunda şunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki şu anda her şeyi bilmiyoruz. Aynadaki bir silik görüntü gibi. Gerçekten de biz ne yaparsak yapalım bütün bilgiye, bilginin özüne bu dünyada ulaşmamız mümkün değil. Ne kadar uğraşsak da. Ama ne zaman diyor bileceğiz? İşte öyle bir gün gelecek ki tekrardan yaratıldığımız, yeni bedenlere kavuştuğumuz, o sonsuz yaşama gittiğimizde ve Rab'le birlikte olduğumuzda, o zaman diyor Paulus, bilindiğimiz gibi bileceğiz. Bu çok değerli bir terim. Rabbin bizi bildiği gibi biz de kendimizi bileceğiz. Çünkü bütün felsefenin özü kendimizi anlamak değil mi? Hı-hı. O arayışa çıkmak, o yolculuğa çıkmak. İşte bu yolculuk sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barışmak, hı-hı, ve yeniden doğmak, yeni yaratılışa kavuşmakla mümkün olabilir. Hı-hı.
0: Evet, sen İsa'dan bahsettin Göksel. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Biraz da programın özeti niteliğinde olabilir belki. İsa Mesih'e baktığımız zaman birçok insan İsa Mesih'i belki sadece iyi bir öğretmen olarak ele almaya çalışıyor. Belki farklı inanç gruplarındaki insanlar da öyle. İsa Mesih bir filozof mudur peki? Onu sadece bir filozof olarak ele alabilir miyiz?
1: Yani eğer filozof terimini insanlara yol gösteren, insanlara gerçeği anlatan olarak değerlendireceksek evet, ama o bir filozoftan, bir öğretmenden, iyi ahlaklı bir insandan diyelim, çok daha fazlasıdır. O beden almış Tanrı'dır. O yüzden ki biz ondan bahsederken onun günahsızlığına çok fazla vurgu yapıyoruz, öyle değil mi? Ama bugün herhangi bir filozoftan, herhangi bir insandan bahsettiğimizde mutlaka hayatında yaptığı yanlışlar, pişmanlıklar, hatalar, günahlar göreceğiz. Ama İsa'da bunu görmüyoruz. Ve diğer filozoflardan farklı olarak İsa sadece sorular sormak ve durum tespiti yapmakla ilgilenmiyor. Ancak bunun bize ilacını da veriyor diyeyim. Yani o sorunu ortadan kaldıracak veya o bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ilacı da bize veriyor. O zaman o cevapları da onda bulabiliyoruz. O cevapları onda bulmamız onu bizim bildiğimiz diğer dünyasal filozoflardan ayıran en temel özellik diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik aslında. Bu programda felsefeyi konu aldık ve gördük ki felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Ve bu bilgeliğin de tüm hazinelerinin yine Mesih İsa'da yattığını gördük. Bu bilgiye nasıl sahip olduk? Aslında Tanrı sözü olan İncil'den sahip olduk. Haliyle sizleri de bu konuda İncil okumaya teşvik ediyoruz. Yakınınızda bulunan bir Protestan kiliseye gidip ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu programda konuştuğumuz sorular hakkında ve genel olarak aslında Hristiyanlık hakkında bilgi almak için, Mesih inancı hakkında bilgi almak için danışabilirsiniz oraya. Yakınınızda bir kilise yoksa da biz de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyadan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
14: Gerçek adresi.
15: Ey Rabbimiz, bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
9: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
14: Gerçek adresi.
15: Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.